0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

Her tarafım kara duman. Ciğerimden gelir ah kan. Yabancılar diyarına gömüyorlar beni anam.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

bir ses gelir, çok derinlerden, sevenlere ölümü hatırlatır. Arkasından titreye titreye sallanan eller, iki damla gözyaşı, bu ölümün adına ayrılık demişler. İşte sevenlerin hepsi böyle, hepsi böyle ölmüşler.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metre.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
4: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
6: Bu sabah slow şarkılar dinleyeyim dedim. Hiç başlamak gelmediği için ben slow şarkı dinleyelim dedik. Ümit Besen okul yolunda en son şarkıydı. İki şarkı çalıp programa başlıyoruz reklamlardan sonra ama Ümit Besen okul yolundasını nasıl çalmışlar? Orkestrayı beğenmedim. Orku beğenmedim. Yarıda kestim bıraktım girdim yayına. İyi yaptım galiba girmekle. Evet. Hava günlük güneşlik. Gene rüzgarlı, gene soğuk. 16 derece sevgili baba, 13 derece gösteriyor burada. Bilgisayarın birisi 16, diğeri 13 derece gösteriyor. Bilgisayarlar kendi aralarında benim gözlerim gibi anlaşamıyor. Çünkü benim gözümün bir tanesi kalk gidelim diyor, teki bu kime otur diye. Kalk git yat diyor birisi. 10 derece.

Haydi bakalım, günaydınlar dostlarım. Hoş geldiniz Radyo City'ye, hoş geldiniz Radyo Terapi'ye. Terapi'ye cumartesi günleri biz daha mutlu oluyoruz. Daha iyi oluyoruz, daha güzel oluyoruz. Neden? Çünkü yarın tatil. Bir gün jazz tatili yapıyoruz. Bir gün. Evet. Kuşlar gibi ikimiz bir. Tarkan, sen beni akşam niye görüntülü aradın be? Hayır, aradığınız yetmiyor, bir de görüntülü arıyorsunuz. Ne göreceksiniz? Ne göreceksiniz zaten 9:20 geçe, ne göreceksen görüntülü aramış beni. Telefonu kaldıracağımı bekliyor. Görüntüsüz arasak kaldıran niyetim yok zaten. Allah yarabbim. Of, Hasan Kaşıkçı abicim. Günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Ömer abicim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bütün abilerim burada. Ahmet Ali abi. Ahmet Ali abi kalfa pasansı. Ahmet, günaydın Ahmet abi. Günaydın. Günaydın Kanfa Pastanesi'ne günaydınlar. Kemal Karadayı. Günaydın Gürkan abi, bir hafta sonu dilerim. Gece vardiyasındaydım, vardiyasındayım. Program tekrarını anca dinleyebiliyorum. Arada bastır şabayı. Benden dostum Faik abime demiş. Kemal Karadayı. Dostum Faik abin avlanı yakalaşım. Ava gitti. Beni domuzlar momuzlar yerse, boynuzlarsa, bilmem ne yaparsa, ayılar maylar ısırırsa beni, hakkını helal et dedi. Ya günaydın bakalım, kapat telefon sesini, kapat. Biz Faik'ten çok samimiyiz ya. Söyleme sahip götten don gibiyiz. Faik göt. Faik toto şu göt oluyor. Ben dodum o göt. Değil mi Hasan? Hasan'la da öyleyiz. Ama sen gönül Faik götolar. Günaydın bakayım. Günaydın, günaydın, günaydın Hasan Şerif. Hijyen hijyen servisi, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Evinizin hijyeni için, dükkanlarınızın hijyeni için, iş yerlerinizin hijyeni için, her yerin hijyeni için, güzel kokması için, terimiz tertemiz bir ortam için Batrakya'daki hangi taverneye gitseniz %99.9'unda Hasan'ın zamazingolarını göreceksiniz. Hijyen servisin sevgili dostlarım. Hijyen servis, hangi mis gibi giden bir tuvalete gittiğinizde bakın. Hijyen servis yazıyor zamazingonun üstünde. Bu kadar. Hasan hijyen servis, hijyen servis, hijyen servis, hijyen servis, hijyen servis. Anıl, Gürkan abi günaydın demiş tütün tarlasından. Çabuk toparlayın, toplayın Anıl kardeşim tütünleri, çabuk toplayın. Vay vay vay vay, radyo 107.6'ya ayarlı. Tütünler bayağı büyük, kış geldi, çabuk toparlayın tütünleri. Şimdi gerçi daha güzel günler olacaktır, daha ne pastırma yazları olacak. Oho Şahin kahveciğim. Selanik Papa Görgü Hastanesi'nden günaydınlar cümlemize. Gürkan'ım iyi yayınlar, epey yazamadım, fırsatım olmadı. 2 gün oldu hastanedeyim ve devamlı geleceğim. Ömür boyu pemfigus. Pemfigus atak yapıyor dönem dönem, Allah cümlemize iyilik versin demiş. Ne olduğunu bilmiyorum Pemfigus'un Şahin abicim, ama çok geçmiş olsun. Sağlık, saat çok önemli, sağlığımıza, saatimize dikkat edelim. Geçmiş olsun. Zülfiye Yılmaz, Belçik en sevgiler, saygılar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hilmi Şerif, Bugatti Atrian'da Filiziz. Aman günaydın, ne güzel börekler, ne güzel bugaçalar. Harika, 10 numara 5 yıldız sevgili dostlarım. Börek deyince, bugaça deyince ne diyoruz? Trenda filiziz. Sabah sabah içinizi sıcak tutun. Mideniz rahat etsin. Peynirli, kıymalı, efendim kremalı, kremalı. Tavuklu kaşarlı, kakaolu kremalı. Harika börekler. Bugaça. Trenda filizizde. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş pagi.gr. Üretim yerinden hem dondurulmuş börek hem pişmiş börek alabilirsiniz. Patriyat'taki şubeden de 29-853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebilirsiniz. Merkez Dükkan Tesiyosik Eski Valilik Günas Karşısı. 2. şube Erodot 2 Platia'da, Fotostar'ın yanında. Üretim yeri Marinaki 8, konsolosun arkasındaki sokakta. Bugatta Trianda Filiris. Bugatta Trianda Filiris. Bugatta Trianda Filiris. Olsa da istek, olsa da istek, olsa da istek. İsmail, günaydın İsmail, günaydın İsmail. Bu sabah çok soğuk galiba İsmail. Sinan Bey Soft'a, SBS Consulting and Trend'e Karada. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: Boyunca. Sinan dün babama para bulo kestim. 10 euro taftata için. 50 leptada asinomiya için. Annemin şeyini yapmaya kalktım, yapamadım. Telefon numarası diyorum, o değil. Aradım Ahmet. Ahmet dedim. Neredesin dedim. Gökmen'deyim dedi. Kalamar karides yiyorum, tereyağlı dedi. Allah dedim, Allah dedim, Allah dedim, afiyet olsun dedim, afiyet olsun dedim, afiyet olsun dedim. Bile bile dedim. Anamın telefonunu dinosu yapamıyorum dedim. Bildirilik dedi dedim. Nasıl bildirilik dedi? Onun üstüne telefonun üstüne olsun dedi. Kartukini toysa dedi. Afimi yazmıyorlar, burası Eladistan dedi. Ondan bildirilik dedi dedi. Şimdi ben de tatile çıktım dedi. Ahmet ayın 10'unda evleniyor, düğüne gideceğiz kısmetse. Ondan sonra ben dedi yarın sabah sen bana dedi hatırlat dedi. Ben dedi oradaki kızını arayacağım dedi, Germanos'taki. O senin işini yapar inşallah, yapacak dedi, numarayı yolla bana dedi. Yaşa Ahmet, yaşa Ahmet. Geldi bu Ahmet'e sen 20 euro takma şimdi. 20 euro Ahmet'e takacağım, 5 euro da yaptığı iş için takacağım. Evlenirken düğünde 25 euro ayırdım kenara. SPS Consulting and Rent-A-Car. Böyle problemleriniz olduğunda taftata maftata çıkartırken pasaport işlemleri için Sinan'a gidiyorsunuz. Sevgili dostlar, gümrükleme, traktör, her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne, kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsat yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları için, ev vergilerinin, ev fiyatlarının sorgulaması, ödemesi, devlet tarih bulu, para bulu, mara bulu için, hepsi için, araba kiralama hizmeti için, SPS Consulting and Rent-A-Car, elektronik takograf için SPS Consulting and Rent-A-Car. Ayrıca 3 kişi Almanya buldun mu Sinan? 3 tane boyacı aranıyor. Almanya'da çalışacak. Çok para verecekler. Gidin Sinan'la konuşun. 3 kişi aranıyor sevgili dostlarım. Nerede Sinan? Olsunuz 6 Gümrücü'ne Sovacar Çarşısı Eski Nimco Market'in aralığında hizmetinizde sevgili dostlarım. SBS Consulting and Rent-A-Car. Donuyum, donuyum, donuyum, donuyum demiş İsmail. Çöv. Yukarı yukarı çöv. Açık. Yukarı doğru çöv. Isınasın. Çöv, çöv, çöv, çöv. Ceyhun Hacı, günaydın Gürten demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşım demiş Nurten ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Enerji full, enerji full, full, full, full, full, full, full, full, full. Ekonomik kullanım enerjiyi 5 saat, 5 saat, yok 5 değil 4 saat. Bugün cumartesi, bugün 12'de bırakıyoruz. 4 saat boyunca bizi idare etsin. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın. Yılmaz Kasım abi, Lugaristan'a günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kendime bir makine alacağım. Suyun suyu, suya hava, hava, hava, hava. Suya hava basan bir makine alacağım kendim. Hakan Çiga günaydınlar. Eray Harbaz, günaydın, günaydın, günaydın. Sedat Çavuş, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kendime bir gaz makinesi alacağım. Bu teyzemizin aldığı
1: gibi. Havalı su yapayım sana.
2: Havalı su.
0: Havalı su.
1: 100 euro verdik makineye.
2: Oo. Ay yeter çok ya, havalı yapma.
1: Ne istemiyorsun?
2: Aa, çok istemeyeyim yeter. Öyle bile sonra bile karıyı bırak.
1: Ama.
2: Kapan işesin
1: ağzını. Süper olmuş öyle.
2: Süper vallahi.
1: Helalı vermişim ona 100 euro.
2: Oraya kara havalı su yapıyor. Sonra bile karıyı bırak. Bile karıyı bırak başka kara al. Hay Allah bir ara sıra Allah. Allah yasası olsun.
0: Havalı su yapacağım size. Size de dağıtacağım havalı su. 100 euroluk almış makineyi. Ben 200 euroluk alacağım havalı su. Bastıracağım havayı, bastıracağım havayı suyun içine. Size gazoz, azıcık da şeker koyacağım. Al sana gazoz. Gazoz diye satacağım size. Köşeye döneceğim havalı sular. Ya Bülek arıyı bırak git başka karı alma. Bırakılır mı Bülek arı? Ha? Ha? Hav hav hav hav hav hav hav Timo. Hav. Yeter be günaydın demiş. Ne yeter be? Ne yeter be? Ha? Yeten de be. Sana havlamayayım şimdi sabah sabah saldırmayayım sana. Akşam bir adamın ayağında ayakkabı gördüm, Adidas. Böyle 3 tane o Adidas çizgilerinde strass vardı. Dedim bunlardan giyersem dedim, sahneye çıktım da dedim, şarkı söylerken çok güzel duracak dedim. Arıyorum şimdi internette, bulamıyorum. Hep kara ayakkabısı çıkarıyor strasslı. Adam ayakkabısı da gördüm, her adamın ayağındaydı. Adam kara ayakkabısı mı giymiş bilmiyorum artık. Nasıl güzel strassları vardı, nasıl güzel. O Adidas'ın o 3 çizgisi hep strass doludu. Parıl parıl parladı sahneye çıktım da. Işıkları ilk önce ayağıma tutturacağım. Bacaklarıma. Bacaklarım ilk önce bacaklarım görünecek. Strass'tan yanım sönecek, yanım sönecek. Bulamazsam özel yaptıracağım. Özel yaptıracağım. Bir bana bir yıkanı. Bir bana bir yıkanı. Ya. Ahmet Muzaffer abi günaydın. Hasan Çanakkale'ye günaydınlar. Hatice abla günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Meşe'ye günaydınlar. Yeter bre, yeter, başla programa bre. Bore filmu. Diye seslere. Rinayinam, rinayinayinam, rinayinayinayinam. Başlama canım programı.

havalı su da açacağım size. Ayrı yapacağım. Havalı su. Ama bastıracağım havayı, bastıracağım havayı. Kocaman sıkça şeker. Ucuza gelsin diye azıcık da mızı şurubu koyacağım. Oh, oh. Hadi bismillah. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım başlayalım. Durumdaki mesajları okumadım ben size. Efendim Halil Belginesin, Ekrem abi, Nurşen abla, Devrimci, Hüseyin Aga. Havalı su isteyeyim misin? Hüseyin Bircan Kalimera, Ergün Seliha Mühün Kalimera, Fahil Doğancı'ya Kalimera, Zehra Emir Zekeriye ve o güzel kediciye günaydın. Miyav miyav miyav kedicikler, Sevcan Yümenem ablam günaydın, Rukiye Kafak günaydın, Fatma Emenir günaydın, Mehmet Hüseyin Aga günaydınlar, Taner Birsel günaydın, Ramazan Hüseyin günaydın, Salih Mustafa günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, Hüseyin Rasim günaydın, Sevim Boğazı günaydın, Taner Hasan günaydın, Ali Santanyolu günaydın, İbrahim Habib Aliş günaydın, günaydın, günaydın, şimdi yaktım çıranı. Artık Timuçin şey oldu, metroseksüel, metroseksüel sosyete oldu, bizi tanımıyor. Dün gözlerinin altına böyle zamazingolar koymuş, göz morluklarını alsın diye yüzüne maske yaptırdı. Yemin ederim size, yemin ederim vallahi billahi bak. Çok çok sosyete oldu, çok metrososyal oldu bizim tim için. Ayşen bütün gece bakım yaptırdı, bütün gece. Hep videoları var elimde. Leblebici Senegal yollayayım istersen sana. Tim için bakım yaptırırken videoları var. Ama bu sabah ne oldu sana? Kimle yattın? Akşam bokunla kavga ediyorsun. Ne oluyor burada demiş Leblebici Senegal. Günaydın bak kırık kafalı. Nasılsın demiş Gökhan Karayeli. Hoppa! El arayım.

0: kimse gelmez yanına. Şimdi yaptım çıranı, şimdi yaptım çıranı. Tayfun buradan be. He? Balcı buradan be Balcı.
1: Karnım tok masallara, haydusum acılara.
0: Eğler efine Balcı.
1: Masallara.
0: Nereye götüreceğim bizi pazar günü be? Masa yapacağımış bize Fener'de, öyle bir duyum aldım. Tayfun Balcı.
1: Şimdi yaktım çıranı. Kimse gelmez yardıma.
0: Yeter ki bana bir şarkı çal, aklın varsa çal dedi. Tayfun masa benden dedi. Ay, görmesem inanmazdım. Timo ne oldun sen, yumuşadın mı demiş Leblebici Selgam. Gördün mü? Gördün mü? He? Gördün mü, bende yalan yok. Yumuşamış Timo, yumuşamış. Yumuşacık olmuş, yumuşacık.
1: Şimdi yaktım.
0: Ay ay ay.

gençler. Bak bak bak bak bak, gözlükleri de takmış. Bak bak bak. Bak Fagana'da bak. Yandı kızlar buna. Yandı bırak kızlar. Gülniyecik. Gülniyecik elini koltuğunu da al. Tamam mı? Gülniyecik elleri bana. Hani omuzunu da al. Nay nay nay nanam tananere nay nam tananam. Günaydın Fredo zamanı demiş Turan abim. Afiyet olsun, bal şeker olsun. Afiyet bal şeker olsun. Timuçin kızmış, bırakma ona kadar diye. Niye yolluyorsun el aleme diye. Yollamadım abi. Sen gene Hüseyin'e kadar ben sana bir şey yolladım be. Aa, yapma sana öyle be. Yapma sana be. Hiçbir, ben kimseye bir şey yollamadım. Hüseyin'e kadar mas yapıyor. Ela Tayfun. Tayfun Balcı, günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin. Aklın varsa unutursun. Bu kelimede çok şeyler gizli, sana söyleyeyim ben. Aklın varsa unutursun. Ama beni dinleyen yok ki, hiç ağalarını dinleyen yok. Allah billah, sakal bırakacağım, beyaz sakal da dinlesin beni kızanlar. Abi dinleyen yok hiç. Nerede yazıyorlar beni ama nerelerinde yazdıklarını ben de bilmiyorum. Yani ne yazıyorlar. Ama bu kahvenin çok bitmiş. Oh. Haplarımı da içeyim geliyor.

0: sırf unutulsun.
1: Var bunu söylemiyoruzsa tamam. Tamam. Efendim şuradan da şöyle, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya bas. Sinap Semerci İnşaat Gümrücü'ne de. Sinap Semerci sevgili dostlarım. Binanın her türlü işi, kazımından tutun da ta en son kerevinin tolasına kadar. Usta arıyorsanız, inşaat ustası arıyorsanız alın size inşaat ustası. Sinap Semerci olarak Instagram'da bulun. Takip edin sevgili dostlarım. Sinap Semerci. Sinap Semerci İnşaat. Evet, evet. Evet, evet. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Devam edelim. Stonafro diyelim. Stonafro. Araba iç ve dışık ama 20 euro. Bir de parfüm sıkıyorlar. Bir ay boyunca kalıyor parfüm arabada. Vallahi billahi. Geçen bir arabamı sıkmışlar. Ay nefes alamadım, bana parfümler dokunuyor. Dün praktikere gittim. Şimdi laf lafa açıyor. Praktikere gitme. Dün benim balkonumda polipriz var. Fiş var. Tamam, polipriz var. Yazın güneş görüyor. Timo ne zaman geleceğim? Timo onu takalım. Güzelce ne vidalayalım. İnternetten yaptım. Tutturamadım onu. Onu böyle bir vidalamak lazım. Tutturmak lazım mı tahtaya? Ha bakayım Timocuğum. Ha bakayım Timocuğum. Hadi bak, elimde videolar var. Gelmezsen yollarım bunu. Herkese yollarım vallahi bile. Herkese yollarım. Evet. Ondan sonra Timo, tamam mı? 5 dakikalık iş Timo. 5 dakikalık iş biliyorsun. Bende öyle uzun iş yok. Evet. Vay, fişe bir elledim. Bisküvi gibi, piskot gibi dağıldı. Vallahi de billahi de inanamazsınız. Piskot gibi dağıldı. Bıra polipristoyu çıkarmaya kalktım. Ana takır patır patır patır patır un gibi dağıldı. İnanamazsınız. Vallahi billahi. Ondan sonra internetten fiş ısmarlayacaktım. Oho dedim. Olmaz, dağıldı kaldı. Gittim praktikere, neyse polipristo alma. Nereden geldim ben buraya be? Heh. Poliprizonlarla beraber bir tane de parfüm gördüm. Araba parfümü alayım dedim. Arabaya taktım. Dayanamıyorum öyle ağır kokulara. Öf, gel, aldı. Zor nefes aldım. Arabanın camını açtım. Yor ofisini açtım. Geldim, fırlattım attım. Al dedim kardeşim, tak dedim bunu sizin arabaya. Her neyse. Poliprizoya baktım. Le Grand'lar 12 euro muydu neydi? Yunan malı Euro lamp mı ne? Bir poliprizo var. 5 euro yazıyor. Ah dedim, 5 euroluk olanı arayayım. Çok da güzel benziyor dedim. Aldım, Tamiyo'ya gittim. Kadın dedi 13,5 euro bu dedi. Dedim nasıl 13,5 euro, pende euroya graf edelim, 13,5 dedi. Yanlış karışmışlar, daftarı yanlış yere girmiştir o dedi. Ha, dedim 13,5 euro. Geldim işte idaretini taktım, taktıramadım, yerine geçiremedim onu, şey ettiremedim. Timo için yapar bunu dedim kendi kendime. Yapsa yapsa dedim, Timo yapar dedim. Evet, bir de kahve ikram ederim sana Timo. Spasto ama, tamam mı? Giorgino alacağım buradan, 20 leptaya satıyor Filiz. Giorgino bir tane. Azıcık da su içine, çal kala iç. İstersen gaz da basarım içine. Gaz basma, bu gaz basma makine mi var? Kendiliğinden basıyordu gazı, doğal gaz da basarım istersen suyu.

Evet. Nereden geldim ben buraya? Aa, ben bulamışım yemin ederim. Nereden geldim unuttum şimdi. Bir sponsordan geldim galiba. Bir yerden geldim. Ben nereden geldim buraya? Ha, şeyden geldim ben. Ben buraya Sonafro'dan geldim. Sonafro Özcan ne oluyor yapacağım ben? Ha? Ne oluyor yapacağım? Vedat yazmasın bana. Sevmeyeyim onu. Vedat sevmeyeyim. O yazmasın. Evet. Ondan sonracıma Sonafro bu kadar. Sarıcı yolunda Sonafro olarak Instagram'da bulun. Takip edin. Telefon numaralarını bakın. Arabanızı telefonu zırt diye gelip aslında yıkasınlar götürsünler. Günaydın. Güzel gün olsun. Kolay gelsin demiş. Canım demiş Gürdan Salih. Günaydın canım. Aşkom. Aşkolar grubumuz var bizim. Hani fotoğraf paylaştık ya. Ha, o gruptaki bütün grup Aşkolar grubu üyesi. Bütün oradakiler. Ya Başkan Alivoğlu. Aşkolar grubunun başkanı. Tamam döneceğim sana Hüseyin Aga. Günaydın abi yayınlar derim demiş Ahmet Tetis. Günaydın Ahmet'im günaydın Gürkan abi günaydın. Çok banyasın bağırıyorsun radyonun magafasını patlattın. İrfan dayımdan ve benden sana Domruköy'den selamlar demiş Anıl. Yaşayın be patlasın be magafalar be. Patlasın patlayan magafa varsa gelin ben size para vereyim yeni radyo alın be. Ay kırkladım da mikrofonda. Enver abicim günaydın. Kolay gelsin. Selam Sağlık Bakanı Görgü Adis de cibitiyle konuşuyor ve rezil oluyor demiş. Ciddi şeyi soruyor değil mi? Evet gördüm onu istatistikleri soruyor. Vallahi billahi. Derler o sende. Utanmayan ayıp yok derler bu dünyada. Utanmayan ayıp yok. Evet Sedat Çavuş. Günaydın abim iyisin sen nasılsın demiş. Bomba. İyisin çok iyisin maşallah. Nazar değmesin.

Hüseyin Aga bana bir şey anlatamam canlı yayında. Canlı yayında anlatamam. Allah'ım yarabbim. Ay vay vay Hüseyin Aga, vay Hüseyin Aga, vay Hüseyin Aga. Ay hem de olmuş gerçek bir hikaye. Hamama giderek, hamama giderek keserlerler. Hamama da şababa, hamama da şababa. Çok delisiniz. Çok. Bütün deliler burada. Bütün deliler burada sabah sabah. Allah ilizi versin size. Allah sizin. Ben Strass'ta ayakkabı arayayım bu arada. Dur bakayım. Yok. Strass'ta erkek ayakkabısı yok. Kuşta ayakkabısı var. Strass'ta. Dur bakayım yazayım. Pustika babı çıkar. Ben Strass. Çıkaracak mı? Bakayım. Heh.

Günaydın anlata. Anlat hep beraber gülelim demiş Halil abi. Olmaz. Her şey anlatılmaz. Vurarlar kıçıma sonra radyoda tekmeyi tak tak diye.

O bende. O bende Hüseyin Aga bende. Kirekostan diye reçel yapmış. Reçelleri şekeri fazla koymuş. Pat pat pat diye kavanozlar patlamış. Ona güldük sabah sabah. Ya taş ceviz tatlısı yapmış. Kirekostan diye. Ne?

Merhaba, nasılsınız? Hasan Kerimoğlu. Günaydın Anıl Hüseyin. Geliriz valla. Radyonun parasını almaya Gürkan abi. Fakircik insanız demiş Anıl.

Neredeyiz? Japon Nezik Teknoloji'ye, Japon Made in Japan Toyota sevgili dostlarım. Toyota farkını sizler de yaşayın. Sizler de Japon malı Toyota'ya sahip olun. Ödeme kolaylıklarıyla Toyota Yuanidis. Toyota Yuanidis Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera, Toyota Yuanidis. İste yavrum iste. Ne oluyor bakan be? Kaçı kafalılar günaydın demiş. Günaydın aşkım. Günaydın aşkolar grubunun üyesi hani. Ali Molla'yı başkan yaptık. Aşkoların başkanı. Senfak Ağacılar Başkanı'sın. Ali Molla Aşkolar Grubu'nun başkanı. Sebra Hanım günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: Gürkan nasılsın, günaydın. Neo Peram Özüm Fabrikası'ndan senin köylün okul arkadaşımlar. Okul arkadaşımlar bir yerdeyim. Gürkan Leyla ile selamı var sana demiş. Hangi Leyla? Şeydeki Leyla mı? Köseler'deki, Süreççi köydeki.
1: Ellerim ellerimde ne oldu ne buldu. Sıcaklığın yaksın beni.
0: Yaksın beni, yaksın beni. Ha, o Leyla'dan mı?
1: Bu durumu durdum.
0: Muharrem Dayı'nın kızı Leyla mı?

Kuru Kahveci Nihat dinliyorlarsa günaydınlar. Hakan günaydın. Tüm ekibe günaydınlar. Tüm aileye günaydınlar. 48 yıllık tecrübe. Kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde Kuru Kahveci Nihat ve ekibi. Seçkin bakkal ve marketlerde dilek olay 48 yıllık bu. Tecrübe bir Şapçı kahvesi, Nihat kahvesi, Kuru Kahveci Nihat. Evet, o Gürkan birlikteyiz diyor Halide. Leyla sevgiler. Leyla günaydın. Geçen gün senden bahsettik. Ahmet'le. Veteriner Ahmet'le. Leyla senden bahsettik. Sen dedim neredensin dedim. Ahmet'le iyi ki tanışmışız. Köpeğime birçok veteriner baktı. En sonunda teşhisi, doğru teşhisi. Petavet. Ahmet koydu. Ekseretikoz yatros. Ekseretikoz kitini yatros. Valla. İyi ki tanışmışız. Bir köpeğe teşhis konuldu ama bir son bir defa Ahmet'e götürelim dedik. Köpekten ümidi kestik. Artık dedik Fofiko gidecek dedik. Dikecek nalları. Burnu kanıya kanıya acı çeke çeke. Meğersem Fofiko'da amunu varmış. Amunusunu ya. Afrodisio metadriko nosiba varmış amunu. Kimse bulamadı, Ahmet buldu bunu. Valla şapkamı çıkardım Ahmet'e. Sen dedim, ben dedi köselerdin. Sen dedim Leyla'yı tanıyor musun dedim. Alaaddin abi tanıyor musun dedim. Tanıyorum dedi. Onun kızıyla beraber okuduk. Hep liseye kadar biz de hep beraberdik dedi. Ha dedim falan filan işte. Öyle bahsettik Leyla sizden. Amunu ya. Onusu varmış. Fofiko'nun. Mesut! Nasılsın be traktörci Mesut be? Yaşa be, yaşa be, yaşa be. Anıl! Babana ve sana günaydın Anılcığım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tekrar günaydın, tekrar günaydın. Şimdi pazartesi günü kemoterapilere başlayacağız Fofiko'ya. 4 seansta düzelecek dedi. Abi dedi Ahmet, 4 seans dedi. Test serisi dediriz. Armavet. Armavet. Ahmet. Günaydın abim, bugün de uyandık çok şükür. Bizi sabah uyandıran Rabbime şükürler olsun demiş Cüneyt. Ha hoş geldin bakayım, hoş geldin. Havalı su yapayım mı sana, ister misin havalı su?

Lali Autokinesi. 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla. Ne diyoruz? Batrakya'da bu işi yapan ilk insan bizim azınlığımızdan. Ali Molla Molla Ali Yassu. Evet. Otobüs ehliyeti, tır ehliyeti, kamyon ehliyeti. Ali Molla Molla Ali, Ali Molla Molla Ali sevgili dostlarım. Otomatik viteste kullanabileceğiniz arabaları da var. Otomatik viteste arabada da ehliyet almasını, araba kullanmasını öğrenebilirsiniz. Sonra da sınava girebilirsiniz. Autokinesis. Autokinesis. Ela pamina korepsimi ligo haydi. Hadi bakalım uyumayın, uyanın. Haydi uyanın, haydi uyanın. Detaylı olarak biraz Popiko'nun teşhisini açar mısın Gürkan Bey demiş. Amunu. Afrodisio, metadotiko, nosima. Kağıda amunu yazdı. Ben dedim bu ne dedim Bahamet dedim bu amunu ne demek? Bunu dedim aç bakayım biraz dedim. Afrodisio, metadotiko, nosima dedi. Popiko'nun hastalığı. Detaylı olarak açayım. Dedim nasıl kapmış bu hayvan bunu dedim. Bu hayvan dedi kısırlaştırılmış ama dedi. Köpekler dedi koklaşa koklaşa insanlar dedi konuşa konuşa tanışıyorlar dedi. Köpekler koklaşırken Popiko gitsen hastalıklı bir köpeğin çükünü kokla. Vallahi billahi gitmiş köpeğin çükünü koklamış hayvan. Köpeğin çükünden buna bulaşmış mikrop. Virüsmüş bu. Ve böyle devamlı çürütmüş. Bu bulaşıcı bir afrodisyonosimaymış. Cinsel yolla bulaşan. Fofiko ile ağız yoluna bulaşmış. Ve çok endelmiş aslında bu hastalık. Ondan sonra cıma bunun adı amunuymuş. Bırak senin hızını Fofikos'u. Git koklayacak şeyi bul ama başka köpeğin çükünü kokla. Baksana sen ya. Ondan sonra cıma şimdi kalıyoruz böyle ya. Bahamet dedim. Bize bulaşmasın bu dedim. İnsana kesinlikle bulaşmaz dedi. Kedilere de bulaşmaz ama diğer köpeklere bulaşabilir dedi. Diğer köpekleri uzak tut dedi. Ama dedim benim oraya gidip hep Fofiko'nun burnunu yalıyor ya. Sayı mı dedi? Vallahi dedim ayır onları dedi. Nereye ayırayım? Oradan buradan hayvan bir delikten çıkıyor. Gidip Fofiko'yu buluyor gene burnunu yalıyor. Ondan sonra dedi ki bir şey yapacak bir şey yok dedi. Takip edeceğiz dedi. Neyse ki bu hastalığın çaresi varmış sevgili dostlar. Sadece bu ilacı bulmak zor dedi. Çünkü hastanelerde sadece satılıyormuş. Eczanelerde falan satılmıyormuş dedim. Neden hastanelerde satılıyor dedim. İnsanlara bulaşmadığına göre ama dedi insanlarda kanser tedavisinde kullanılıyor bu dedi. Her neyse bir şekilde Ahmet o ilacı da buldu. Tedarik etti sağ olsun. Ve şimdi Fofiko'yu amunu tedavisine pazartesi inşallah başlayacağız. Akşam geçtim Ahmet'ten. Köpek dedi bir saat önce iyi karnını iyi doyur dedi. Çünkü bayağı güçlü bir ilaç bu dedi. İlk seansı pazartesi vereceğiz köpeğe. Hoppa. 4 4 Yufka. Yufkacım. Yufka deyince aklınıza gelsin. Ne diyoruz? Trakya yufka diyoruz. Şeker gibi yufka. Harika yufka. Muhteşem yufka. Trakya yufka. Redvan Feiz Dosse Rodopil'deki bakkal ve marketlerde bak radyonun magafasına Gürkan abi demiş Arnold Porfil patlamış magafası. Magafası patlamamış bu onun dalgasının olduğu yer patlamış.

Senin için az gülümseyim, aramıza girdi de. Özkom Mehmet Özcan, Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede inşaat malzemenin adresi sevgili dostlarım. Her türlü inşaat malzemesi. İnşaat panellerinde en uygun fiyat bizde diyorlar. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Gidin yakından görün. Özkom Mehmet Özcan. Özkom Mehmet Özcan.

Tıkanken Drakon Motoriz Şener'e Şaba. Honda Center'ın karşısındaki yolda. 2-531-0-2700 numaralı telefonda Şener sevgili dostlarım. Uygun fiyat, kalite, yılların tecrübesiyle işitme cihazına ince Şener. İskeçe'de. Zara Kist'in karşısında Şener. İskeçe şubesiyle de hizmetinizde. İskeçe'deki ismeyin eskisi. En eski itina koysaz. Şaba şaba şaba şaba. El lafame. Ambrosia Trans Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesine Yunanistan'a isteğinizi taşıyor. Ambrosia Trans taşımacılıkta iddialı isim. İnsan dışında araba olur, televizyon olur, koltuk olur, kanepe olur, ne olursa olsun hepsini taşıyor sevgili dostlar. El lafame Ambrosia Trans. Hüseyin Sevdalı, eğitim deyince, eğitim deyince, eğitimci deyince, dershane deyince, kariyer dershanesi. Gümüşcine'de Yeni Yol 46 numarada, Bulatköy ve Bekirli'de. Gümüşcine ve Bulatköy'de servisleri de var. Öğrenciler evden alıp eve bırakıyor. İlkokul İngilizce ve Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri. 40 öğrenci sertifika sınavına girdi. Sadece 2 kişi kazanamadı. Bu büyük bir başarı. Büyük başarı için siz de kariyer dershanelerini seçin. Seçin.

0: Oh, oh.
1: Yaşa yaşa.
0: Gürkan, Gürkan dayı günaydın demiş Ahmet Hüseyin. Bana dayı diyene bak. Bana dayı diyen amcaya bak.

από τον Γαμπρό στην Ήφη Σάμπα. Από την Ήφη στον Γαμπρό Σάμπα. Από τον Γιουρκάν στον Νιχάν Σάμπα. Σάμπα, Σάμπα, κέντρο υλικά επιπτωπίας. Τάμ Καριάρντα Ασάνσιν Κάρσι Κοσέσεντε. Υλικά επιπτωπίας. Efendim evliler, lavabolar, çeşmeler, Türk üye malı, kendinden tarihli çeşmeler, harika fiyatlar. Gardıroplarınızda, dolaplarınızda, mutfak dolaplarında çeşitli mekanizmalar, kapı kulpları, Kendro'da, Oktay Bey ve ekibinde şaba. Trakya Mobilya, Trakya Mobilya, her türlü mobilyalar, en uygun fiyatlar. İki şubesine de günaydınlar Trakya Mobilya'nın. Prefabrik evde de çok iddialılar. Prefabrik evler de var. Ana şubesine gidin. Yapılmış örnek evleri görün. Trofavillaları görün. Konteynerları görün. Trakya Mobilya. Epiplas Trakya sevgili dostlarım. Merkez 1600 metrekare kapalı alanda. Şapçıya giden yolda bir iki yönden sonra solda. İkinci şubesi Gümüşlü'nde bu kaç satıranda Filiz'in bitişinde. Konsolosluğun arka sokağında. Marinakis 8'de. Ela, yaşa İsmail, yaşa. Nagihan'dan anneannesine şaba der misin Gürkan abi demiş Nagihan dedim bile. Günaydın, hayırlı hafta sonları diliyorum. Çok iyi geçirmen dileklerimi demiş Totos. Ela Toto, Kalimera. Kalimera Toto. Fistun Hanım. Allah Allah, günaydın. Cemal günaydın. Babam taktı odunlara, söyle çocuğum getirsin odunları. Ben baba dedim daha kış gelmedi, benim gözümün önünde olsun. Tip diye babam Cemal bize odun getirecek. Çıtır çıtır odunlar ayardı Cemal'de, çıtır çıtır. Bizim soba normal sobalardan daha kısa, süle o sobaya göre kessin. Söyledim dedim baba, söyledim. Lokum gibi kesecek onları. Kafa pastanesinin lokumları gibi yapsın dedim. O hale. Gopteri gopteri gopteri gopteri. Eyle. Nasıl kıslamış? Faik'ten demir marketten aldık maşinayı. Sizden seneler önce çok da güzel, çok da iyi çıktı vallahi billahi. Hem de eve kadar getirdiler. Kapıya kadar getirdi Mehmet abi.

Oynamayan kalmasın sabah sabah, oynamayan kalmasın sevgili dostlar. Yarım kal, yarım hava, yarım kal, yarım hava. Ben çok kilo aldım. Kilolarımı nasıl vereyim? Ben kilo alamıyorum. Nasıl kilo alayım? Benim tansiyonum var, düzenlenmesi lazım. Şekerim var. Benim kolesterolüm var. Özel beslenmem gerekiyor. Nasıl besleneyim diyorsanız Elif Kara Osman'a gidin. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi, hastalıklarda beslenme tedavisi, özel beslenme yöntemleri, kilo vermek, sağlıklı kilo vermek, sağlıklı kilo almak için, sporcu beslenmesi için, kas yapmak için Elif Kara Osman var sevgili dostlarım. Halko Kondil 3, eski adliye binasının arkasında Elif Kara Osman. Elif Kara Osman. Uzman diyetisyen. Tavsiye ediyoruz. Serdar Şaba, Bariye Şaba, tüm ekibe Şaba, Gümülcen Kozmi yolunda 1. kilometrede Serdar, pergola üretimi, koltuk üretimi, koltuk kaplama, kumaş kaplama, tenteler, jel kaplamalar Serdar'da sevgili dostlarım. Harika fiyatlar Serdar'da, güreşlikler Serdar'da. Serdar Şaba, Serdar'a kolay gelsin, tüm ekibe kolay gelsin.

yakamadın mı? Ahmet abi hoş geldin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aysun, günaydın kutsal cumartesinden demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese mutlu hafta sonları diyelim demiş. Mutlu hafta sonları olsun. Kolay gelsin Aysun, kolay gelsin, kolay gelsin Almanya. Sevgiler, saygılar.

Sıcakta menüler, sıcacık menüler, hijyenik kaplarda size servis ediliyor. Mustafa Ali Çavuş Mac Catering. Düğünleriniz için, etkinlikleriniz için, mevlidleriniz için sevgili dostlarım. San Siro. Her şeye yeter o. Birçok alanda faaliyet gösteriyor. San Siro'nun Softo Plus'ta çok sevildi, çok tutuldu. Softo Plus'ta saçlarınız, sakallarınız akarmasın. Akaran saçları, sakalları boyayın. Hem bayanlar hem erkekler için. Köpürtün, 10 dakika bekleyin. Yıkayın, çıkın. Alın size harika sonuç. San Siro farkıyla. San Siro'nun satış noktalarında, seçkin bakkal ve marketlerde Softo Plus adıyla izleyin. Taklitlerinden sakının. Arif Emin, günaydın, selam demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Timo, sen bugün çalışıyor musun be? Neredesin, evde misin, işte misin? Nerede dinliyorsun Timo? Timo.

Erol Agromix'e şabam. Praktikal güzelliğinde aradığınız her şeyi bulabileceğiniz yer Erol Agromix. Duvar süsleri, duvar aynaları, nalbi ürünleri, züccaci ürünleri, ne isterseniz boya çeşitleri, her şey. Hem iç alanıyla hem dış alanıyla kocaman bir alanda, binlerce metrekare kapalı alanda, 1000 metrekare kapalı alanda hizmet veriyor. Çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Erol Agromix Çaymakıf Köyü'nde. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Agora Plus'lar. Agora Plus. Yarına kadar indirimler, yarın da geçerli. Un 25 kilogram 12.99. Babylino 4567 numara 8.99. Axe Body Spray 150 ml 2.20. Nescafe 200 gram 6.90. Knorr tavuk suyu, tavuk bulyonu 24 tanesi 3.30. Aftes yine Prosores, Agora Plus, yarım çanın karşısında gümrücü nedir?

Aynur abla. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Neyse tabii. Günaydın, iyi hafta sonları. Gürkan, bugün çok enerjiksin, coşturuyorsun vallahi. Gerçi her zaman böylesin ama bu sabah bir başka demiş İsmail. Yaşa, yaşa. Yaşa, vay ne makineler var Timuçinlerin iş yerinde çalışıyor Timuçin. Nasıl makine bunlar be? Nasıl makine, nasıl şey bunlar, nasıl düzen bunlar, nasıl alet bunlar be? Vay alatlara sen. Hadi kapa. Süpürüyesin de bir bitir işini de gel benim prizi tuttur. Poliprizoyu.

0: Gürdal geç bakalım. Ondan sonra da Elif'ten geç. Geçen sene de sana aynısını söyledim. Doktorlar da aynısını söylüyor ama de bu kulaktan giriyor, buradan çıkıyor Gürdal. Kulağından girsin, kulağın içinde, beyninde, kafanda kalsın söylediler. İyi mi Gürdal'cığım? Bak bunu yap. Bak bunu yap. Dinliyor musun beni Gürdal?
1: Yemin ki gidamla ki kurban kalan.
0: Yemin ki domina ki mi? Yürüyorum diyor. Yürüyesin ama yürüdükten sonra oturup lıkır lıkır lıkır aydanları içersen, lüpür lüpür lüpür etleri metleri yersin. Hiç faydası yok. Hiç.

Motoclass'tan şişeme. Motoclass klasikler. Motoclass. Harika 10 numara 5 yıldız. Motosikletler. İkinci el, birinci el motosikletler. Stil bayi. Her türlü halletmeye devam. Motoclass Kozlu Kepir'de. Tüm ekibe günaydın. Tüm ekibe şişeme. Drop Pastanesi. Harika, çok sevdiğim sütlü tatlılar, hafif tatlılar, tulumbalar, pastalar, turtalar ve yaz kış harika dondurmalar, muhteşem dondurmalar, cellatolar. Drop Pastanesi'nde sevgili dostlar.

Pastanesi pastane şapçıdan. Hemen kıtenin bitişinde Drop Pastanesi. Günaydın güzel insan, herkese kolay gelsin. Hayırlı hafta sonu dilerim demiş Arif Emre Enes. Günaydın. Günaydın. Cumartesinin sesi demiş Erdal Bayram. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Havalı Aynur abla, havalı su yapayım mı size? Bir tane sana, bir tane de Necdet abim havalı su. Havalı havalı içelim, havalı havalı. Gerdirsin ağır yemekten sonra havalı su.

0: Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut. Burada mısın Mesut? Solis ve Köti marka traktörleri. 3 yıl taksit yapıyor Mesut. 3 yıl sevgili dostlarım. Gidin hem de Attokes dosis, Attokes dosis. Ayrıca Mesut'ta traktörlerinize kabinler var. Türk malı, uygun fiyatlı, kaliteli. İkinci el, birinci el traktörler. Tarım aletlerinin tamiri, bakımı, servisi. Bayatlı'nın gülü. Bayatlı'nın en güzel yerinde, tam orta yerinde Platya'da. Köy kahvesinin karşısında. Mesut sizleri bekliyor. Yasu, Yasu Mesut. Boya işlerinde uzman Eray Harbaz ve ekibine kolay gelsin. Söz verdiği zamanda gelen, söz verdiği zamanda işi bitiren, damla yere damlattırmayan, çizgileri dümdüz çeken harika boyacı Eray Harbaz ve ekibi. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.
1: Aramız baş geldi, aslını inkar edip söylemeyen nametti, aslını.
0: Bugün Almanya'da bir Alman Birliği vakası var demiş Erdal. Ne dediğini anlamayacaktım. Bugün Almanya'da tatil, onu demek istiyor. Bir şeyden ötürü tatil.

Frankfurt'a günaydınlar. Yağmur var mı gene? Günaydın. Şamama'da küçük hanım Şamama. Ama nasıl misker öyle? 100 euro her şeyi yapıyor, tarana da yapıyor mu demiş Ahmet. Hayır be. Hayır. Sadece şey yapıyor. Sadece suya hava basıyor be. Gazoz yapıyor. Şeker de koy, gazoz olsun. Ama siz de vallahi billahi ne cahilsiniz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz be. Çiğ sütten kaymak olur mu? Olmaz. Güzele doymak olur mu? Ha? Olmaz. Olmaz. Olmaz. Evet, Rosalyn'e günaydınlar. Günaydın Rosalyn Butik. Rosalyn sevgili dostlarım. Abiye giyim. Günlük giyim, takım elbiseler, her şey Rosalind'de. Rosalind'de. Tesettür giyim Rosalind'de. Gamze rosalind.butik.com adresini çok da güzel bir tabela yaptırmışlar. Çok güzel bir amblem olmuş. Harika, yakından da gördüm. Demokrit Öbür'de, Gümüşhane'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresso Önesi'nin yanında Rosalind var. Rosalind diyoruz. Başka da bir şey demiyoruz efendim. Rosalind. Evet. Rosalind'e teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Dinliyorsa Rosalind. Ve Kiryakos'tan diye ya çok teşekkür ederim. Hüseyin Aga'ya teşekkür ederim. Kendi yapmış olduğu reçelleri gidin yakından görün. Yiyin, yakından görmekle kalmayın, alın. Karitaki Tasu muhteşem. Helvalar, şeker hastalarının şekerini çıkarmıyor. Stevyalı helvalar harika. Normal şekerli gibi hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ben yediğim için biliyorum. Onun dışında her türlü lezzet, kuru yemişler, ikramlıklar. 90 yıllık tecrübe sevgili dostlarım. 90 yıldır var. Şapçı'ya gidelim. Kuru kahveciyi söyledik. Hakan dinliyorsa tekrar günaydın diyelim. Kuru kahveciden sonra Şapçı'da Deva var. Vatandaşın derdine deva olan iki kız kardeş. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenli ödeme noktası KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papatim 37'de Şapçı'da Espresyonist'in yanında sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Evet. Fatih'e günaydın. Koltuk kaplama işleri, döşeme işlerinde Fatih var. Fatih babasından öğrendi bu işi. Çok güzel yapıyor. Hasan'la karşı karşıya. Koltuk üretimi Fatih. Günaydın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin Fatih. Korifi. Fantastik Korifi. Akşam canlı müzik vardı. Bu akşam canlı müzik yok ama her gün, her akşam muhteşem köfteler var. Muhteşem lezzetler var. Ciğer sarma var. Salata çeşitleri var. Güler yüz hizmet var. Korifi'ye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İki dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri diyoruz. Çukur Kahve'nin karşısındaki tam köşede, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde iki dost sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlar. Gürkan yarından öte cevizleri toplamaya başlıyorum. Yap bakalım reklam, satalım söyle Hüseyin Agay'a da demiş Halide. Bedava reklam yapamayayım. Yasak, çok yasak. Bak Fikret abi yazdı. Fikret abi sakın bedava reklam yapmayasın diye. Değil mi Fikret abi? Günaydın Fikret abi. Günaydın, günaydın, günaydın. Yağmur yok bugün abi demiş. Frankfurt'ta ama önümüzdeki günlerde hep yağmurlu gösteriyor. Bura ne çok yağmur tutuyor. Bura bu Frankfurt, bura İlyas, bura. Bura yav sen. Kalimero. İyi hafta sonları, iyi yayınlar Gürkan abi demiş Latif. Ne yapıyor be? Faik Akar ne yapıyor? Ayılar mayılar, domuzlar girmesin onu oralarda.

Şimdi bir şey olmaz o dağısına sıkma cancağızını demiş Latif. Sen de inanıyor musun Faik Aga'nın gidip günlerce para verip masraf yapıp başka bir yerde kalacağına inanıyor musun Latif? He? Bir gün hadi çok taş çatlasın, iki gün belki gitmiştir. Kim bilir nerede mermer takıyor? Kim hangi bir mezarlıkta, orada burada? Abi ben Faik'i tanıyorsam birazcık, Faik masraf yapıp günlerce başka yerde kalır mı be Latifciğim? Sen bari tanıyorsun Faik Aga'nı. Yapma sana böyle. Çay gelir çaydan beri. Ben yarime görmedim. Bir buçuk aydan beri. Fikret abi beni tanıyor, benim için bir şey demez. Ben seni görürüm, sen rahat ol o konuda demiş Halide. Vallahi Fikret abi bana bile bağırıyor. Ben yarime görmedim.

Av için o masrafı yapar, yapıyor da demişlerdir. Başak yapar. Başak yapar. Yatsa yatsa mağarada yatar. Dağda taşta yatar, ha öyle bir şey yapar. Yanına alır ucuz Lidl'dan en ucuz konserveleri, fasulyeleri falan. Öyle yapar. Ama iki günden fazla kalmaz Faik Aga. Yapmasan Allah aşkına Latif, sen de. Vallahi kızansın sen, daha tanımıyorsun Faik.

Sonur çok güzel binalar dikiyor. Parası olsa da insanın alsa. Ama ödeme kolaylıkları da alıyorsun, yapıyor size. İdadiye İlkokulu yanı mahkeme binası yanı 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerde lüks, kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler Sonur'la, mimar mühendis Sonur Ali ile görüşsün. Sevgili dostlar, özgürüm, sevgiler, saygılar. Kalimer Agam demiş, Mustafa Zengin Furnoz. Abi bugün yemek programında ne var demiş Cüneyt Hasan. Şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım. Biraz da dinlenesi şarkılar dinletelim sizlere.

geldin Osman. Nasıl uyudun? İyi uyudun mu? Yaşa Osman. Senin istek yaptığın bir radyocu var Halide. Ha, ona söyle o tanısın senin cevizlerini. Benim programım çok dinlenmiyor. Tamam mı? Ha Halideciğim. Ha bakayım Halide. O tanıtır senin cevizlerini.

Just Green temizlik ürünleri. Aşkın sonu bilinir. Just Green. Şimdi az önce makineye çamaşır attım. Yıkıyorum. Just Green. Sizler de kullanın. Ahmet Bayram. Green Frankie güvencesiyle bebekler için, bebeklerin biberonlarını temizlemek için, bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için, sizin çamaşırlarınız için yumuşatıcılar, EcoCert sertifikalı, kesinlikle kimyasal madde barındırmayan yumuşatıcılar sevgili dostlar. Ne diyoruz? Just Green diyoruz. Ayrıca bulaşık deterjanları da Just Green. Sabah 7.30'da gördüğüm Hüseyin Agam'ı kendine Müslüman kahvesi yapardı demiş Duran abi. Sabah 7.30'da mı yaşa? Afiyet olsun. Sakın Türk kahvesi yapmayasın Hüseyin Aga. Müslüman kahvesi içersin. Yaşa.

Günaydın bebek demiş Tanju. Günaydın bebeğim. Günaydın. Nasılsın be? Bakın kuş beyni derler ya. Bak şimdi kuşu aldım. Yemin ederim size bir şey anlatayım. Kuş kolumdaki künyeyi kemiriyor ya. Bak kuşu aldım, künyemi hiç görmedi. Çünkü pijama var. Pijamayı çektim görmesin diye geldi. Bak olduğu yerde. Bak pijamanı yine unutmamış. Orada şeyi arıyor. Künyemi arıyor. Pijamanın kolunun olduğu yerde. Yemin ederim kuş beyni deyip de geçmeyin. Kuşlarda akıl, bizden fazla akıl var. Ya da benim kuşum akıllı. Nasılsın be Tanju? Antrenmana mı gidiyorsun? Antrenman mı yapacaksın? İyi hafta sonu. Günaydınlar demiş Seven Bahriye. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya benim Sinap Semerci İnşaat Gümücüne'de Instagram'da Sinap Semerci olarak bulun, takip edin. İnşaat sektöründe binalar dikiyorlar. Betonarme binalar için usta arıyorsanız Sinap Semerci. Ben imamı bayılacağım bugün demiş Cüneyt. Ben papazı yayılacağım. Ben papaz yayıldı yapacağım, çok güzel yapıyor.

Süper, sen? Evet, antrenmana gidiyor. Ne kadar yaparsam artık, 6'da çıktım işten demiş Tanju. Oho. Nasıl dayanıyorsun sen be bu tempoya?

Sen beni akşam niye görüntülü aradın batarken? Günaydın. Niye aradın sen beni akşam görüntülü? İbo'nun bir sırrı var, kokain. 4 yıl kokain kullanmış. Benim de bir sırrım var, koko. Kafa pastanesinin kokolarından yiyorum. Oh, kendime geliyorum. Kafa pastanesinin kokosu. Kokonat. Muhteşem kokonat. Kafa pastanesi. Güldürmedin, hep ağlattın. Derdi bana sen tattırdın. Dert üstüne kuru kahvecini at. Hakan nasılsın? Günaydın tüm aileye. Kuru kahvenin adresi kuru kahvecini at. 48 yıllık tecrübe kuru kahvecini at. Mis gibi harman kuru kahvecini at. Kendi kahvelerini kendileri üretiyorlar. Kendi tayinlerini kendileri üretiyorlar. Kuru kahveci Nihat Şapçı'da Etiket Bankası'nın bitişinde ve kuru kahveci Nihat seçkin bakkal ve marketlerde gelip parmağımın altına sokuyor kafasını. Ya Rabbim, bütün heyvanlar benim deli baş bu evde. Bir akıllı heyvan yok. Vallahi yok. Beni bu ufak kız aradı, seni şu anda yanımda seni dinliyor demiş Tarkan. Nasıl arayacağımış beni ufak kız be? Ama kaç yaşında kızan o küçücük? Nasıl arayacağımış beni senin ufak kız? Yapma sen öyle yanı. Babası aramak istemiştir canı. Günaydın Gürkan kardeş, kolay gelsin. Ben Güner ablan. Evde internet yok, eniştenin telefonundan yazıyorum demiş. Güner ablam. Ha. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Güner ablacığım, günaydınlar. O zaman dur ben senin şarkını da hazırlayayım. Cavit abi, günaydın.

Genç olsun ama güç olmasın. Günaydın Gürkan Bey demiş Leyla. Leyla Hanım günaydın. Niye öyle senli benli olduk? Biz sizli biz de olduk birdenbire. Selam Gürkan abi, dersini almış da ediyor Ezben şarkısını. Türkiye'deki kardeşlerin için çalar mısın demiş Gökhan. Edirne'den mi yazıyorsun? Gökhan. Çalarım. Türkiye'deki kardeşlerim.

0: Cavit abinin iş başında. Bahçeyi temizliyor. Ben içeride görevli. O dışarıda görevli demiş. Güner ablam. Sizin bu internet ne olacak? Böyle hep gidip gelecek mi Güner abla? Hüseyin Mümin kardeş hoş geldin, günaydın. Ne bileyim bıra? Nereden varılacağını bilemedim. Gürkancım demiş Leyla. Aa, ne bu sayı samimiyet? Ben Gürkancım diyesin. Allah Allah. Nereden çıktı be bu samimiyet? Aa, Gürkancım demiş. Ne diyor bana beyam? Bu kızancık dinle ne diyor sana demiş.
1: Hadi. Söyle hızlı. Abi.
2: Abi ben
0: aldım seni. Ne olmuş, ne olmuş anlayamadım, ne olmuş. Vay kızancı, uyandırmışsın sabah sabah. Uyandırma kızanı, bırak uyusun kızan. Ay onun telefonunda da hızlı yazamıyorum. Klavyedeki harfler değişik yerlerde demiş Güner ablam. Yok zararı. Asiye Mehmet beni dinliyor mu? Hani bana lütenice verdi. He? Abicim bana bir biber salçası yapmış. Bu kapya biberlerden. Nasıl bir şey? Sabah sabah ekmenle yedim sabah sabah. Yani içine şeker de mi koydun onun Asiye? Ne yaptın? Abi muhteşem, acayip bir şey yapmış. Hadi yapıyorsa parasıyla isteyeceğim. Biberler bitmeden biberler yapsın. Onu soracaktım Asiye Mehmet'e. Hakikaten ama çok fazla hoşuma gitti. Ona böyle hafif baharat koyacaksınız, domatesle falan karıştıracaksınız. Çok güzel böyle köftenin yanında falan şey olur, meze olur. Çok güzel böyle sos olur. Ben öyle ekmeğin üzerine sürüp de yiyorum. Nasıl lezzetli, nasıl lezzetli? Herhalde içinde şeker de var. Başka bir açıklaması yok bunun. Yani Bulgaristanlılar bu işi biliyorlar, vallahi biliyorlar. Ekmeğinle gidim derken Elif. Böyle bildiğin ekmek değil. Bak göndereyim sana ekmen fotoğrafını. Girit peksimedi. Şeyli simsiyah. Keçi boynuzundan yapılan ekmek. Hani sen yanlış anlama Elifciğim. Sen de tam yerinde ilk çıktı yazdım valla. Fotoğrafını çektim Elif, yollayacağım sana. Hatta bir tanesini yedim, bir tanesi de peçetenin üzerinde duruyor. Tabak batırmayayım dedim sabah sabah, peçetenin üzerine koydum. Elif Karaosman.

Güzel demiş Elif. Hah, iyi. Niye o kadar çok salça koydun dememiş. Nasıl olsa biber ezmesi o. Onda ne kadar kalori olacak? Zaten bir tanesi yedim, bir tanesi duruyor. Sabahtan beri başka bir şey yemedim. Yani programa başladım kahveyle beraber. Bir tane o peksimetten yedim. Bu Girit özel. Girit'te çok şey yetişiyor. Gittiyseniz Girit'e bilirsiniz. Her yerde keçi boynuzu, her yerde. Keçi boynuzu çok faydalıdır ve Girit'e özel böyle peksimet yapıyorlar. Keçi boynuzlu. Keçi boynuzunun faydalarını ben Kıdır'a soracağım birazdan. Şarkı bitsin.

0: Efendim günaydın.
1: Günaydın, günaydın. Enerjini buradan aldım. Nasılsın?
0: İyiyim, yayındayım. Ne yapacağım işte? Yayındayız.
1: Yayın havası mis gibi.
0: Mis gibi. Dinleyicilerime söyleyecek bir şeyim var mı? Bugün cumartesi, yarın çalışmıyoruz. Yarın yayın yok, yarın bir günlük tatil. Pazartesiden cumartesiye yayındayız zaten. Bir şey söylemek ister misin dinleyicilerime? Dinleyicilerimize, senin de dinleyicilerin onlar aynı zamanda.
1: Dinleyicilere kocaman bir selam gönderiyorum. Hafta sonuna girerken kahveni al, derin bir nefes al, kendine küçük bir iyilik yap. Pazartesiye de taze bir zihinle gir.
0: Peki.
1: Enerjiyi yüksek tutuyoruz.
0: Bir şey soracağım. Keçi boynuzunun faydaları.
1: Bakıyorum, keçi boynuzu, damadiğer, harnup, küçücük bakla gibi durup içine epey şey doldurmuş. Lif açısından zengin, sindirime yardımcı olabilir. Antioksidan içerir, kafeinsiz, doğal olarak tatlıdır. Kakao yerine bile kullanılabiliyor. Kalsiyum, potasyum, magnezyum da barındırır. Ama mucize gibi anlatılan her fayda bilimsel olarak kanıtlı değil. Keçi boynuzu pekmezi de yüksek şeker içerir. Meyvenin kendisi genellikle daha iyidir.
0: Evet, meyvenin kendisinden yapılmış peksimetten çıktı şimdi muhabbet bu sabah. Keçi boynuzu peksimeti, üzerine de birazcık doğal biber salçası, kapya biber salçası koydum. Nasıl güzel oldu Kıdır, biliyor musun nasıl güzel oldu?
1: Vay, keçi boynuzu de, peksimet artı.
0: Diyetisyenim de beni dinliyor, diyetisyenim de 10 puan vermiş, çok iyi, çok güzel demiş, böyle devam et demiş.
1: 10 puan candır, keçi boynuzu peksimetin üstüne kapya biber salçası. Mis. Hem hafif hem dengeli hem de lezzetli. Diyetisyen olayını aldıysa zaten devam.
0: O zaman diyetisyenim Elif Karaosman'a da günaydın diyelim. Normal bir diyetisyen değil, uzman diyetisyen. 4 yıl okumuş, 2 yılda uzmanlığını almış diyetisyen.
1: Elif Karaosman'a da kocaman günaydınlar. Uzman eli değdiği belli. Sen de bu çizgide gidersen süper olur.
0: Ben
1: hem beden rahat.
0: Elif ne derse onu yapıyorum. Ya Elif'in sayesinde 10 kilo verdim ben.
1: Helal olsun. Müthiş bir istikrar. 10 kilo az buz değil. Disiplin artı doğru rehberlik. Harika gidiyorsun.
0: Osman. Osman da dedirdi. Kuşum var burada Osman. Ne oluyor Osman'ım? Kuşla beraber Osman'da... canlı yayın yapıyoruz. Sesine bakayım Osman'a.
1: Osman. Selam. Nasılsın bakalım?
0: Nasılsın
1: kanatları
0: Osman?
1: Aç.
0: Aç kanatlarını Osman.

demişken Hüseyin Sevdalı ve ekibine çok teşekkür ederim. Hüseyin Sevdalı eğitimci. Kariyer dershanelerinden bahsediyorum. Gümüşcüne, Bulatköy'de servis araçları da var dershanelerin. Kariyer dershanesi Gümüşcüne'de, Yeni Yol 46 numarada, Bulatköy ve Bekirli'de ilkokul İngilizce, Yunanca dersleri, ortaokul ve lise için tüm destek dersleri, 40 öğrenci sertifika sınavına girdi ve bu 40 öğrenciden sevgili dostlar sadece 2 kişi geçemedi. Bu büyük bir başarı. Başarı için sizler de kariyer dershanelerini seçin. Günaydın, yakışıklı demiş Enes Şerif. Doğrudur, yakışıklı oldum. Çok güzel bir kelime, doğru bir kelime kullanmışsın. Günaydın yakışıklıdan size de günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ambrosia Trans, Yunanistan'dan herhangi bir alp ölçüsüne, herhangi bir alp ölçüsüne Yunanistan'a sevgili kuşum, çok sevgilisin. Bugün hayırlı işanla taşımacılık yapıyor. İnsan dışında her şeyi taşıyor. Televizyon taşıyor, koltuk taşıyor, kanepe taşıyor, araba taşıyor. Ya kuş bile taşıyor. Ambrosia Trans. Ve Kendro'da hemen kariyer dershanesinin karşısında evler, lavabolar, çeşmeler, dolaplarınıza çeşitli mekanizmalar, kapı kulpları, Oktay Bey ve ekibinde Kendro ile karşı karşıya. Birisi bir köşede, diğeri diğer köşede, Yeni Yol'da hizmetinizde.

Asiye, dinliyor musun beni? Biraz önce bana seslenmişsin. Kusura bakma, çalışıyorum, duyamadım, söyle bakayım demiş. Asiyeciğim, bu şeyleri nasıl yaptın? Bu kapya biber salçası yapmışsın ya, hani bana bir kavanoz göndermişsin. Onun içine şeker de mi koydun? Çok güzel bir şey olmuş. Sen insanlara biber yapıyor musun? Onu parayla yapıyor musun? Yani satıyor musun? Kapya biber kaldıysa bana da yapar mısın? Ama hakikaten ciddiyle söylüyorum, ben bedava bir şey istemiyorum, zaten olmaz yani, onun bedavası olmaz. Bir kavanoz, iki kavanoz yediği olur ama çok çok beğendik, çok çok hoşuma gitti. Yani yemeğe koy, köfteyi batır ye, içine baharat ekle ye, ne bileyim, vallahi bile şimdiye kadar yediğim en iyi biber salçası, yok böyle bir şey. İçinde domates de mi var, ne var onun, sadece biber mi var, onu sordum, sadece onu sormak istedim. Yani parasıyla yapar mısın bize? Biber kaldıysa tabii. Bende. Uyan Gürkan, sabah oldu. Biberler bitti, kış geldi.

Fikret abicim dinliyor musun beni? İç güzelliği önemli ama nihayet ruhlar aleminde yaşamıyoruz demiş Enis Şerif. Benim içim de güzel, dışım da güzel. İçim de güzel, dışım da güzel. Her yerim güzel benim, her yerim.

Fikret abicim hiç acelesi yok. Yani sen bugün Bulgar'a da gideceksin bilmem ne. Hiç yorma kendini. Hiç yorma kendini. Başka bir zaman yaparız. Yarın yaparız, öbür gün yaparız.

abi dersini almıştı diyor. Ezben şarkısını mı istesem Ceviz'in Yaprağı şarkısını diye kararsız kalmıştım. Tesadüf olarak Ceviz'in Yaprağı da arkasından geldi. Cansın abi tüm Trakya'ya kazanlarına selamlar sevgiler demiş Gökhan. Öpüyorum yanaklarından. Ahmet and Doris Coco demiş. Gökhan aynen abi Edirne İpsala'dan dinliyorum demiş. Sevgiler saygılar hepinize. Hoş geldiniz.

Seneye yaparız Asiye. Satmıyorum abi ama sana yaparız demiş. Ben seneye biber bulurum. Sana veririm. Zahmetinizi de öderim. Artık seneye biberler bir tutunluyor. Taşkınlar gelinleri yaz güler grubunda olanlar yaparız. Bana yardıma gelirler, hallederiz demiş. Asiye'cim tamam. Bunun bir şeyi varsa, bir püf noktası varsa bana yaz bakalım. Ne koyuyorsun bunun içine? Sevgili de katıyorsun, orası kesin de. Canlı yayında okumam. Ha, bu biber salçasında ne var? Domateste mi var? Şekerde mi var? Ekmeğin üstüne sürüp sürüp yiyorum. Sürüp sürüp yiyorum valla. Çok teşekkür ederim seneye. İnşallah nasip kısmet olursa, sağ olursak biber salçamı Asiye'ye yaptıracağım. Bulgaristanlar biliyor bu işi. Bunu biliyor bu işi.

Bir de domatesi rendeleyin bak. Acı biber seviyorsanız domatesi rendeleyin. İçine biraz sirke, sarımsak koyun ve acı biber koyun. Acı biberleri doldurun kavanoza, bu suyu rendelenmiş domatesi kavanoza koyun. Abicim kışın çıkarın yiyin. Muhteşem bir şey. Köftenin yanında çok iyi gidiyor. Çok güzel bir şey oluyor.

Neşet Baba olmasaydı Türklerimiz öksüz kalırdı. Türklerimizin tuzu, biberi olmazdı. Şekeri olmazdı Neşet Baba olmasaydı. Ya. İyi ki Neşet Baba gibi bir sanatçı. İyi ki Neşet Baba gibi bir adam gelmiş geçmiş sevgili dostlar. Türkülerimize iz bırakmış. Gürkan ne demek istediğini anlamadım. Benim her sabah dinlediğim radyo sensin. Kalbimi kırdın, canın sağ olsun demiş Halide. Bana da düşmanlık yapanları, durduk yere saldıranları dinleyen akşamları sensin Halide. Beni dinleyenleri, bana yazanları, bana resmen açık açık saldıranları kuduz köpek gibi durup durup laf atanları dinleyen sensin. O zaman da benim kalbim kırılıyor. Dedim ki onlara yaz, reklamını onlar yapsın dedim. Yanlış mı söyledim Halide?

Ben böyleyim. İsteyen beni böyle kabul eder, isteyen etmez. Yine onlar oradan da saldırıyorlar. Diyorlar ki dinleyicilere böyle böyle diyormuş, baskı yapıyormuş falan filan. Evet, ben böyle birisiyim. Çünkü bana saldırmasalar durup dururken bana herhangi bir saldırmayı bırakın gidip oraya buralara şikayetler ediyorlar. Yani çok ayıp şeyler bunlar. Batı Trakya'da bir avuç azınlığı sevgili dostlarım. Rekabetin de namusluca ahlaklıca yapılanı güzeldir. Rekabet edin. Siz de sevdirin insana toplumak benim gibi kendinizi. Siz de efendim dinlenin. Bir şeyler yapın. Bir çaba gösterin dinlenmek için. Sizin de dinleyeniniz olsun. Ama namussuzca saldırırsanız ve o saldıranları da bildiği anlatıldığım halde yani görüp de gidip onları dinleyenleri benim programıma dinleyin dinlemeyin demiyorum ama ben de bu şekilde ifşa ederim. Benim de huyum bu. Kötü veya değil, iyi veya kötü. Ben de buyum. Çünkü dediğim gibi rekabet olur. Herkes kendi işine bakar. Batı Trakya'da öyle de yapmalı. Rekabet olsun, güzel, iyi olsun. Ama bu şekilde böyle ahlaksızca saldıranlara gidip benim dinleyicim, bana yazan dinleyici onlara da yazarsa ben orada tavrımı koyarım arkadaş. Fatma Nur Hüseyin, günaydın, mutlu bir hafta sonunda neşeli bir program dileğiyle. Gürkan Sıra'daki şarkı Ayşe Hüseyin ve kızı Asude için gelsin, size de gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Şakir Mehmet, günaydın. Gürkan abi demiş. Günaydın Şakir'im, günaydın Şakir'im, günaydın Şakir'im. Yaşa, sen salçalarınızı maçalarınızı yaptırdınız sizler. Asiye, seneye ben yaptım. Seneye ben de ona yaptıracağım. Vallahi billahi. Gimilere doyamıyorum o biber salçasını, gimilere doyamıyorum. Yaşayın bizim kızlar, yaşa Şakir. Ve ne diyelim sevgili dostlar? Serdar'a çok teşekkür ederim. Koltuk kanepe yapıyor. Pergola üretiyor. Serdar ve ekibi. Uzun yılların tecrübesiyle gölgelikler, jel kaplamalar, harika fiyatlarla Serdar ve ekibinde Gümüşle Kozmi yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Serdar ve ekibi. Meşhur Ercan, meşhur ablam. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Radyolarını açan tüm dostlara günaydınlar. Güzel bir hafta sonu olsun, güzel bir cumartesi olsun. Güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir pazar günü olsun. Asiye rafları göndermiş. Lüteniçalar, turşular, biberler. Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay. Vay. Annem de yapıyor ama annem sadece biber salçası, bir de domates salçası yapıyor. Salça değil, onları işte rendeliyor, ateşte kaynatıyor, mayatıyor, bir şeyler yapıyor. Vay Asiye, vay Asiye. Maşallah, maşallah. Ne kadar da düzenli, ne kadar da güzel. Asiye bunları yaparken sevgisini de katıyor. Ya sevgisini de katmak önemli. Bağ gel Bostan'a gel. Özgür Can Çoban, Sibel Can, Şarkılar Bizi Söyler programından canlı bir kayıt sevgili dostlarım. Bir Neşet Baba türküsü. Hadi bakalım.

Abim sen dur, sana daha neler yollayacağım. Seni göreyim, temizliğine helal olsun demiş Asiyeciğim. Yok, gönderme, hakikaten gönderme. Zaten yeterince birçok şey gönderdin. Ama hepsini çok sevdim de bu biber salçasını vallahi sen kaşık kaşık yiyesi geliyor. Kaşık kaşık. Lan gel. Ahmet ne oldu be, benim iş halloldum ve unuttum ha ben onu ben. Ara beni demiş, arıyorum seni. Ben şu anda başka radyo dinliyorum. Sıkıysan bir şey de gör bakalım bir dahaki yanımdan geçebiliyor musun demiş Özel. Ne yapacağım ben? Beni taşa topaca mı tutacaksın? Yanımdan geçerken kum mu açacaksın arabanın üstüne, taş mı açacaksın?

0: Asiye'cim çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Günaydın Gürkan, Asiye'ye helal olsun. Biliyorsun ben turşu yapmayı beceremiyorum. Seneler sonra bu sene yine deneyeyim dedim. İnşallah başarılı olmuşumdur diyor Nazife. Nazife de çok güzel yemekler yapar. Hakikaten çok güzel yemekler yapar. Çok güzel tatlılar yapar, pastalar yapar. Almanların bir şeyini yapıyordun sen, onu muhteşem yapıyor. Neydi onun adı Nazife? Bir de turşu çok basit aslında. Turşu sıcakken yapmayacaksın, sıcakta tutmayacaksın, bu kadar. Yani turşu, bak bizim bu sene turşu biraz geç kaldı, bugün yapacak annem ya da yarın yapacak. İyi olacağından eminim çünkü havalar soğudu. Turşunun tek yani püf noktaları var da, en önemli püf noktası sıcakta kalmayacak. Sıcakta kalırsa bozulur. Serin ortam istiyor turşu. Mümkün olduğunca geç yapın. Ha, turşu yapar da sobanın yanına koyar, kaloriferin yanına koyarsan olmaz. Günaydın canlar demiş Almancı Çiko. Günaydın.
1: Gel yanıma gel yanıma gel. Aman eller.
0: Bazı tatlılar sadece pasta değildir. Çocukluğun kendisidir. Yıllar sonra yeniden karşınızda Serrano. Bir zamanlar pastane vitrinlerinde görüp çocukluk heyecanıyla beklenen, bir neslin hafızasında yer etmiş, bugün ise keşke yine olsa diye aranan o eski lezzet. Yaklaşık 40 yıllık bir pasta geleneğini aynı özen ve el emeğiyle yeniden hayat buldurduk. Kremasından kekine tüm aşamalarını tamamen kendi mutfağımızda el emeğimizle hazırlıyoruz. Çünkü bizim için Serrano'yu yeniden yapmak sadece eski bir tarifi uygulamak değil, bir dönemin sevilen lezzetini yeniden hatırlatmak demek. Ve şimdi o çocukluk pastası yeniden, ama sadece Kalfa Pastanesi'nde. Serrano'yu hatırlayanlar için bir dilim nostalji, hiç tatmayanlar için keşfedilecek bir klasik demiş Kalfa Pastanesi'nde. Ne de güzel yazmışsınız bunu, yapay zekayı mı yazdırdınız? Ne oldu? Bu Serrano'yu ben hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Gel yanıma gel. Ben de bir deneyeyim bakayım o Serrano'yu. Nasıl Serrano'ymuş bu böyle? Allah Allah. Serrano Kalfa Pastanesi.
2: Gelin bir oynatalım şöyle.
0: Gel bak, bir çikolatalı, bir de muzlusu var.
2: Gençler.
0: Bizim burada yapmazlarmış mı o Serrano'yu? Ben o kadar yaşlı değilim ama hatırlayamayayım. Hayırlı yayınlar. Hayırlı yayınlar. Benden eşimden Yassıköy'de tatilde olan kardeşine Yassıköylere, Karaköylere çok selamlar demiş Neşe. Neşe'cim sevgiler, saygılar, hemköylüm Neşe'ye. Günaydın Gürkan abi demiş. Tütünleri kırmışlar. Evde diziyorlar kökleri. Mustafa Hacı Mehmet, kolay gelsin Mustafa'm, kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ayşe Abdullah, hoş geldiniz hepiniz. Size de kolay gelsin. Herkese kolay gelsin. Yılbaşına yapılan pleçe ne diyorsun Gürkan? Yılbaşı kurabiyesi demiş. Pleçen, vay vay vay. Çok güzel pleçenler yapıyor. Günaydın. Kızın evini tamir yapıyorum demiş Bilgin. Kolay gelsin dostum, kolay gelsin arkadaşım, kolay gelsin, kolay gelsin. Hadi bakalım, kolay gelsin, mutlulukları daim olsun inşallah. Hadi bakalım. Hüseyin Tarkos, günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş. Faruk Ali, günaydınlar demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ersin Mustafa, günaydın. Kes bir de kart horoz, gelelim yemeğe turşu lan demiş. Abarttım, kart horozu. Kart horoz yumuşamaz mı? Yumuşak olmaz. Ha bakalım, günaydın.

0: görmem.
1: Hayır Halideciğim, öyle değil. Bence öyle değil. Bence öyle değil. Bana haksızlık edenlere, bana köpek gibi çemkirenlere, benim dostlarımın, dinleyicilerimin de tavır alması gerektiğini düşünüyorum ben. Ben öyle düşünenler dedim. Anlatabiliyor muyum? Bana çemkirmeseler hiç önemli değil. İnsan istediğini dinler, özgürdür zaten. Sen de özgürsün, herkes özgür. Fakat bana çemkirenleri efendim istek yapıp mesaj yazıp dinleyip ondan sonra gelip benden reklam istemek de biraz abes kaçıyor. Kusura bakma Halide. Ben böyle bir insanım. Dediğim gibi bak, çok önemli ince bir nokta var. Bana çemkirmeseler, bana haksızlık yapmasalar, ahlaksızlık yapmasalar hiç önemli değil. Tabii ki isteyen istediğini her zaman dinler. Şimdi de dinler. Ama öteki türlü birazcık ikiyüzlülük oluyor Halide. Hep birlikte yaparız seneye salça. Asiye yapar elinin kınası onun demiş Şakir. Tabii elinin kınası ama elinin zahmetini de vermek lazım. Gönül rahatlığıyla yemek için Şakir. Orhan Köse. Günaydın, iyi yayınlar derim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın dostlarıma, günaydınlar Raif Şehir. Selamun aleyküm.

Dedo, kim bastı kuyruğuna gene demiş Gökhan. Kimse basmadı be canım. Sen de anlamıyorsun. Türkçe konuşuyorum be Gökhan. Önceden kuyruğuma basmadı mı? Manga magak maymunlar hepsi. Onu diyorum. Şimdi mesela sen beni dinliyorsun Gökhan'cığım. Sen benim olmadığım saatlerde gidip o bana havlayanları, çemkirenleri, beni şikayet edenleri, benim ayağımı kaydırmak isteyenleri, benim kuyumu kazanları, beni o kuyuya gömmek isteyenleri dinlesen, ben sana tavır alsam haksız mı olurum Gökhan? He? Söyle, haksız mı olur? Ah canım demiş Gürdal. Ne oldu be aşkım? Ne oldu be aşkocuğum? He? Aynen öyle, haklısın Gürkan, dediğin gibi demiş Erdal. Ha, haklıyım da anlattıramıyorum haklı olduğumu. Anlamazlıktan geliyorlar daha doğrusu. Ya. İyi ki sana da bugün akıllısın dedik. Kaç. Zaten git size giremiyorum anamın abisini bulamıyorum. Kaç. Telefonu babamın üstüne kaydetmişler nasıl olduysa. Anama taftat alacağız salı günü. Telefon babamın üstüne kayıtlıymış. Nasıl olmuş o dedi, kardeşimi aradım. Ne bileyim ben. Ama telefon anamın üstüne kayıttı. Beni reyon saldı. Bankaya gittik ya dedi. Banka işlem yap diye dedi. Hiç bilmiyorum. Burası Yunanistan. El acıstan her şey olur. Dibine kadar haklısın diyor Gökhan. Ah canım. Gürdan. Osman. Fidir paçam seni camdan bak. Kediler yiyecek seni bak. Naci yiyecek seni yemin ederim.

Oğuz'um nerede bugün benim be? He? Benim gülyecik elli Oğuz nerede? Börek deyince, börekçi deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Mis gibi börek, harika börek. Bugatça triandafilidis. Bugatça börek triandafilidis. Sevgili dostlar, Merkez Dükkan Tisios 2 eski valilik binası karşısında Kofi Brans'ın yanında. İkinci şube İrodot 2'de Platya'da Fotosan'ın yanında. Üretim yeri Marinaki 8. Konsolosluğun arkasındaki sokak, hem üretiyorlar orada, hem pişmiş hem dondurulmuş börek satıyorlar. Hepsi tazecik, kendi imalatları. Online sipariş bagi.gr. Platya'daki şubeden de 29853 numaralı telefonu arayıp sipariş verebiliyorsunuz. Bugatça Triandafilidis'e. Sevgili dostlar.

0: Gürkan, benden bir selam gönderebilir misin? Susurköy, Seven ve Bari Erdal'dan demiş. Erdal. Gönderdim, gitti bile Susurköy'e. Ya su Gürdal'ım, tamam. Bak Gürdal, ben doktor değilim tabii ki haşa. Doktorlar en iyisini bilir ama 169 kolesterol, kötü kolesterol, ne yaparsan yap diyet de düşmez. Bak 150'lere falan düşer belki ama yani düşük seviyelere kötü kolesterolün yani 120'nin falan altında olması gerekir. Düşmez abicim o kolesterol. Kolesterol hapı kullanmadan küçük bir kolesterol hapıyla 10 miligramda onu halledersin. Ama doktor en iyisini, en şeyini bilir. Ben doktor değilim aşağı. Fakat bak ne kadar diyet yaparsan yap, 6 ay sonra kolesterolünü ölçtür. Düşerse ben de buradayım. Benim de gel yüzüme tükür. 150'den aşağıya düşersen. Gel benim yüzüme tüh diye tükür. Kaldı ki seni de biliyorum. Yani o kadar sıkı diyet yapamayacağını da biliyorum. Anlatabildim mi? Beni dinleyen hekimler, doktorlar varsa, kalp doktorları, kötü kolesterol öyle diyetten düşmez. Sıkı diyet lazım, onu düşürme.
1: Allah Allah.
0: Nasılsın abi, günaydın, iyi hafta sonları. Pazartesi hamamı konuşacağız, nasıl geçti diye demiş Nurgül. İnşallah iyi bir şekilde konuşuyoruz hamamı nasıl geçtiği konusunda. İnşallah. Günaydın. Ha bakalım hamamcılar. Doldurdun mu otobüsü? Doldurdun mu? En çok kadın mı geliyor, erkek mi geliyor hamama?

Çünkü ben kendimden biliyorum. Bana benim doktorum, diyeceksin ki neden bu kadar iddialısın? Benim kalp doktorum Şevket bana dedi. Benim de 160'lar küsurlardaydı kolesterolüm. Dedi ki sana hap yazayım dedi. Yazma dedim. Bak de, ben dedim diyet yapacağım dedim. Spor yapacağım dedi. Bak dedi bana Şevket. Ne kadar diyet yaparsan yap dedi. Bu kötü kolesterolü düşüremezsin dedi. Hayır dedim düşüreceğim dedim. İyi dedi. Bana geleceksin ki düşüremedim diyeceksin dedi. Ondan sonra 6 ay 7 ay uğraştım, aç gezdim, bir ot yedim, onu yaptım bunu yaptım düşüremedim. Yok düştü 150'lere falan düştü dediğim gibi. O yüzden çok emin konuşuyorum. Gittim Şevket'in kapısını çaldım, tık tık tık tık, Şevket ne oldu? Düşüremedim kolesterolü. Ben sana demedim mi ben çık dedi. Ben de dedi sen demedin mi sana dedi. Dedin ama dedim ben seni dinlemedim. Biz dedi o kadar kitap bu kadar şeyi boşuna mı okuduk dedi. Yazdı bana 10 miligram kolesterol yapıp tık düşüverdi benim kolesterol. Hemen 4 ayda denklendi benim kolesterol. Ya. O yüzden biliyorum yani bu kolesterol konusudur.

Bak en son eksitasilerimi okuyayım size, kolesterol okuyayım. Evet, gelsin bakalım. Bu nedir? TSH. Evet. Ha bunlar babamınkiler, pardon. Nerede benim eksitasilerim? Bak cambaz bir kovalık yolu. Ha, eksitasis. Evet, kolesterolüm 156. 200 kolesterolüm 156, 200'den aşağı olması gerekiyor, gayet güzel. Trigliseritlerim hiçbir zaman yüksek olmaz benim, çünkü kızartma yemem, yağlı yemem, şunu yemem, bunu yemem. 66. İyi kolesterolüm 56, 35'ten yüksek olması gerekiyor, gayet iyi. El diyelim 87. Efendim 100'den aşağı olması gerekiyor kötü kolesterolün. Benimki 160'larda falandı, gayet güzel. 160 kusur kolesterol, kötü kolesterol çok yüksektir. Diyetle kesinlikle ama kesinlikle düşmez. Düşmez. Ben bunu kendimden biliyorum. Küçük bir kolesterol hapıyla hiçbir yan etkisi olmadan bunu düşürebilirsiniz. Kaldı ki bu dostumuz, kim olduğunu tekrar tekrar söylemeyelim. Bu dostumuz geçen sene de denedi, düşmedi. Tabii ki ben kalp doktoru değilim.

0: Ahmet Osman.
1: Kollarına bakacak.
0: Şımarma. Ya Gürkan abi, o yüzden bizim kıymetimizi bilmelisin. Bence sen yayını bitirirsin, biz de radyo kapanıyor demiş Mustafa'cı Mehmet. Başka radyo kesinlikle dinlemiyoruz demiş. Haklısın bu konuda demiş. Sen genç olduğun için yetişememişsindir bu dönemde diyor Ahmet abim. Babam da biz o küçük olduğuna zaten tekrar yaptık denememiştir diye dedi. Özel ve yetişmemiştir bu pastaya diye yeniden piyasaya sundum dedi. Bizim yaşlarımız yakın olduğu için bizim nesil denesin diyemiş diyor. Ya, Mehmet vallahi billahi ben bilmiyorum, hatırlamıyor mu? Soleno mu ne? Serano'yu. Benim yaşım kaç? Bizim yaş yakın yaşımız senden Mehmet. Sen 28, ben 38, 10 yaş var arada. Kafa Pastanesi Serano'yu tekrar canlandırıyor. Tekrar. Serano. Vay vay vay. Vay Serano, vay Serano. Evet. Trakya Mobilya. Her türlü mobilyalar, sevgili mobilya hizmeti veriyor. Uzun yılların tecrübesiyle kendi ürettikleri mobilyalar, satın alıp yaptıkları mobilyalar, teşhir yerindeki mobilyalara indirim yapıyor. Çok özel indirimler, %40, %30, %40 indirimler, prefabrik evler, konteynerler, hepsini en özel, en güzel şekilde sizlere için üretiyor. Gidin ana şubede konteynerleri, prefabrik evleri de görün. İkinci şubesi Bugatti Trend'a Filiz'in bitişinde. Trakya Mobilya, hizmetinizde sevgili dostlarım. Trakya Mobilya'ya çok teşekkür ediyorum programı yaptığı katkılardan dolayı. Evet, ve devam edelim. Serdar Bekir'e teşekkür ettik. Ali Toroman ve ekibi Yeni Yolda 25 numarada enerji istasyonu. Klimalar, güreşsel termosifonları, hepsini en uygun fiyatlarla buluyorsunuz. Ev yenileme işlemleri, ısı pompaları, Ali Toraman ve ekibinde, Ali Toraman İnşaat Mühendisi Ofisi'nde, Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında hizmet veriyor sizlere Ali Toraman. San Siro, Softoplast. Sakallarınızda beyaz varsa, saçlarınızda beyaz varsa, hem erkekler hem bayanlar için 10 dakika köpürtün. Köpürtükten sonra 10 dakika bekleyin, yıkayın, durulayın. Bitti, bu kadar. Çıkın, doğal sonuç, harika saçlar. Softoplast, San Siro'nun satış noktalarında, seçkin bakkal ve marketlerde. Evet be abi, ablam hayal meyal hatırlıyor zaten. Kaç yaş olacak sizin aranızda? Sen hiç hatırlamazsın diyor Mehmet. Hayır, hiç hatırlamıyorum. Bizim İskeçe'de büyük bir pastane vardı. Dedem beni cumartesi oraya götürürdü. Deden çok sıkı, cimri bir adamdı. Ben hiç dedeme çekmemişim, ben babaanneme çekmişim. Bulduğumu ben bugün yiyorum, yarına da Allah gerim diyenlerden. Ben Ağustos böceği gibiyim, dedem karınca gibiydi. Kendi yemezdi, beni oturturdu pastaneye. Şu yuvarlak üstünde fare boku gibi pastalar var ya, yuvarlak çikolatalı, içinde de beyaz krema var. Ha, onlardan yedirirdi. Çok severdim onları. Çok da başka pasta yoktu. Herhalde Serano mutlaka vardır ama ben işte bilmiyorum. Ya da yedim de adını bilmiyorum. Serano bilmiyorum yani. Kafa pastanesi ölen Serano'yu tekrar canlandırdı. Yaşa. Yaşa. Totos. Abi nerede senin bal böceğin? Bir öteki arkadaşların demiş. Yazdı ya bal böceğim. Az önce antrenmana gitti ya. Bal böceğim antrenmana gitti. Saat 6.30'da işten çıkmış. Hiç uyumadan azıcık bir saat dinlenmiş, yatmış. Antrenmana gitti.

İnci biberli ekmeğe de yedim. Tekstime'de. Vay, vay ne güzel, vay ne güzel. Asiye Mehmet sevgisini de katıyor içine. Ne yaparsanız yapın, aşkla yapın, şevkle yapın, istekle yapın. O yüzden hem o zaman hem kendiniz mutlu olursunuz, hem karşınızdaki insanlar mutlu olur. Bahriye, Yaşa günaydın. Bülent Yusuf, Arzu Arslan afiyet olsun, kahveler içiliyor, radyolar dinleniyor. Cengiz Keto, Melih Kocanım ablam, Zeynep Konay, Hasan Şerif Ali kardeşi, Fatma İbrahim, Yüksel Mümün, Emin Ferrioğlu, Gülsüm ablam, Halil Halil, Ayşe Ali Babaoğlu, Ramazan Hüseyin, günaydınlar sevgili dostlar.

Benim diyetisyenim Elif Kan Osman. Sizin de diyetisiniz olsun. Elif Kan Osman. Hastalıklarda beslenme tedavisi. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Elif Kan Osman. Uzman diyetisyen. Özel beslenme yöntemleri. Böbrek sorunu olanlar, tansiyon olanlar, şekeri olanlar, kolesterol olanlar Elif Karaosman'a gidiyorlar sevgili dostlarım. Elif Karaosman, Elif Karaosman, Elif Karaosman. Halka Kondiliş'te eski bina, mahkeme binasının, adliye binasının arkasında. Derseniz de Pokes Aile Tabernası. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Ne zaman giderseniz gidin, lezzet hep aynı, lezzet hiç değişmiyor.

Kozluköy'deyim. Hamdi abi ve ekibi. Hafta sonu gene gitmeniz için özel bir neden var. Çevirme, kokoreç, harika, muhteşem, 10 numara 5 yıldız. 4 mevsimde sevgili dostlar. 4 mevsimde de güzel, 4 mevsimde de harika.

Şimdi yollu Yasemin'i aradım. Annemin affimizle de uğraşıyoruz. Yok, muhasebeci aradım. Muhasebeci 10 dakika dedi. Elektrikler gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş köyde. Çok yağmur var. Çok fırtına da var Karacanköy'de. El Hadistan. Bir elektrikler gidip geliyor. Sistem çökük. GovCR'a giremiyor. Annemin affimizle bulamayız. Pazartesi lazım şimdi girsin de pazartesi sisteme düşsün de. Biz salı günü pasaport randevumuz var. Ya... Siz delirteceğiniz beni Vadi Ahmet. Sakin ol be, delirme düğün üstü. Sakin ol. Düğün üstü delirme be. Allah'ım yarabbim seni. Ama enişte sakin ol be. Bak ben sana 25 euro takacağım düğünde. Nereye kaçacağım be? Nereye kaçacağım be? Kaçacağım şalın başını. Kaç. Osman kaç. Sen gene benim bu künyeyi yemeden rahat edemeyeceğim buraya. O bileklerimi kolluğumu yemeden rahat edemeyeceğim Allah'ın hazır Osman'ı senin.

Osman bir sen eksiksin başımdan bugün. Vallahi sana bir vuracağım şimdi. Kaç oradan. Efendim. Buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya.

Sindaksu'yu kur. Muminoğlu, Nesrin, Emine. Nerede Afemisi bayağı? Afemisini göremeyeyim mi ben? Afemi ha burada. Mavi işaretlemiş, ben göremiyorum. 0666.

0: yukarıda köşede, sol köşede gösteriyor. Aa, bana trak yaptı beni. Heyecanlandırdı beni Asman. Siz delirteceğiniz beni diyor aman Ahmet. Alacağım başımı, kaçacağım buralardan diyor. Balkana yukarı kaçacağım diyor. Nereye kaçacaksın düğün üstü? He? 066-66-73-66. Bak benim doğru mu? 06 gözlerimde görmüyor. Yaşlılık 06-66-70. Tamam. Abi anamın annemin annesinin adı Akif olmuş mu? Hiç bilmezdim. Onu da öğrenmiş oldum. 0. Ne yazıyor?
1: 5 7.5 mu?
0: Tamam. Al. Al Ahmet Afim Bey'i. 0.
1: Şarapçı bunlar. Enişte.
0: Yaşa be Semih, ben yaşa be. Belki Semih'in dükkana gideceği yoktu büroya. Benim yüzümden gitti. Kim nasıl Semih'den nereden bulaştım bunlara der ben. Evvelki gün Lizon'un girişinde benim eski muhasebeciyi gördüm. Bana zordan selam verdi. Biraz dargın selam verdi. Benim muhasebe işlerini, annem babam muhasebe işlerini Semih'e verdim. Biraz dargın öyle. Nihat abi bana sanki dargın gibi mesaj selam verdi.
1: Eşkıya bunlar, hırsız bunlar, kumarcı bunlar.
0: Çok hızlısın Gürkan, çok hızlısın.
1: Enişte.
0: Enişte. Ahmet Osman mı istiyor onu? Bir yere kaçamaz diyor Semih. Ahmet Osman istiyor. Ahmet Osman düğünden ötürü tatile çıkmış. Dükkana gidemiyor. Dükkandaki kızdan annemin telefonunu babamın üstüne geçmiş yanlışlıkla. Nasıl olduysa annem, kardeşim diyor abi diyor. Ben annemin tahtatasını götürdüm. Ben babamın üstüne nasıl geçirmişler diyor. Bilmiyorum dedim. Burası Yunanistan olur dedim. Şimdi telefonu bildirmemiz lazım. GoGR'a salı günü pasaport randevumuz var. Salı günü ne kadar telefon bildirilmiş olması gerekiyor. Yok, Ahmet benim için uğraşıyor. Germanistan'daki kızana söyleyecek. O kızdan yapacak. Cumartesi günü bizi koşturduğun yere şeye bak. Biri evleniyor, biri kapalı demiş Ahmet. Semih kapalı mıydı? Benim için mi açtın Semih sen büroyu? He? Vay Semih benim için açtıysan bir şey yaptım. Şimdi ben açıksın sanıyorum senin cumartesileri. Sen bir düğüne gidecek miydin? Sen mi benim için mi gittin? Bıra bir dur ortalığı karıştırıyorum bıra. Bıra. Günaydın Gürkan abi Hüseyin'den. Gürkan abisine şişama demiş Hüseyin. Dün Hüseyin'e praktik elde rastladım. Yaşa. Yaşa Hüseyin. Plastika şimdi çok büyütecekmiş. Daha 90 dönüm falan şey... yer satın almış. Seral çalışma insan yok diyor. Bizimkiler kolay iş istiyor diyor. Nerede var bak kolay iş bak ben cumartesi günü. Cumartesi günü bile çalışıyorum bak. Vallahi billahi bak. Kolay iş nerede var? Ha? El lapame. Konstantino. Leblebiler, fındıklar, fıstıklar, harika fiyatlar. Helva Konstantino'da. Gire Konstantino'nun kendi elleriyle yapmış olduğu reçeller Konstantino'da. 90 yıllık tecrübe Konstantino'da. Fami Konstantino. Haydi Konstantino. Fami Konstantino. İki tane dost. Dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Sevgili dostlar. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Esat Orhan kapattı. Yerini onlar açtı. Hayırlı olsun. En son durak kara toprak dediğimiz yerde. Dost cenaze hizmetleri cenaze. Bir olsun. Yasup Halikari bu demiş. Panik şeker Yasup ile.

Fatih, koltuk mu döşeyesin be? Ya şaba döşemeci Fatih be. Hijyen servise de şaba. Vatakanın hijyeni için, dükkanlarınızın hijyeni için, evlerinizin hijyeni için, periyodik ilaçlamalar için hijyen servis Hasan Şerif Ali'yi seçin sevgili dostlar.

Yok abi çalışıyoruz. Hep hizmet tam hizmet demiş Semih Yaşam. Ha, biraz olsun şimdi şey yaptım. Suçluluk duygusu hissetmiyorum. Yaşayın, kolay gelsin ikinize de.

0: Ahmet'e bu güzel hizmetinden dolayı düğünde 25 euro takacağım. 25 euro takacağım. 20 euro benden, 5 euro da verdiği bu hizmetlerden ötürü.
1: Hırsız bunlar, kumarcı bunlar, şarapçı bunlar, enişte.
0: Sana güven olmaz. Sen Ahmet'i geldi gecesi de rahatsız edersin demiş Turan abi. İhtiyacım olursa neden rahatsız etmeyeyim? Ne var geldi gecesinde? Ne var geldi gecesinde? İnsanlar zaten uyuyor leş gibi. Yorgunluktan zaten sen uyumadın mı akşam? He? Ama... Ama o düğün telaşından sonra gitsen fotoğraf çık, onu yap, bunu yap. Oho, bütün gece misafir ağırla. Vallahi billahi ondan sonra insan kim ne yorgun düşer. Hiç gerdiğe girmedim ama... İnsan yorgunluktan bir de para sayıyor bazıları. Mesela Timuçin geldiği gecesinde bütün gece para saymış. Vallahi billahi Eda söyledi bana. Gürkan abi dedi, bizim bu Timuçin dedi, bütün gece dedi altınları paraları saydı dedi. Yapar Timo, yapar. Adam sana bu kadar iyilik yapmış, bürosunu açmış. Sen de şimdi adama masa yaparsın demiş. Cüneyt, yaparım tabii. Muhasebecim için, sigortacım için canım feda. Gerçekten öyle. Bana her zaman çok faydası olmuştur. Trust, sigorta ve muhasebe işlerinde tutulmaya. Tutulmaya. Her şeyi biliyor. Kanunları biliyor. Her şeyi biliyor. Vallahi billahi bak. Bana çok yardım olmuştur. Bizim aileye yardım olmuştur. Bizim soy sülale öyle. Biz biraz insanı yoruyoruz. Adil de öyle. Adil teyzemin oğlu.
1: Cetski bunlar, eşkıya bunlar, hırsız bunlar, kumarcı bunlar, şarapçı bunlar.
0: Ama Timo sen dinler miydin? Susma sus. Rezil ettin beni bugün diye Timuçin. Ama sen dinlemede miydin? Ben dinlemeyesi kapattın radyoyu sanıyorum be. Altınları dişinden ısırırmış, bakalım sahte mi değil mi diye. Öyle dedi bana Eda. Bütün gece altın ısırdı dedi. O sizin güzel yüreğiniz abi demiş Semih. O sizin bilginiz. Efendim bu konudaki bilginiz. Mütevazi olmayın efendim. Mütevazi olmayın. Gerektiği yerde mütevazi olmayın. Kuşum sanki oradan bir şey geçti köşeden ektipotinin oradan. Gördün mü sen? Bana mı öyle geldi? İnden cinden mi? Sıçanım var burada mı? Ne var? Bir şey geçti sanki. Ne abi Osman? Oh, Osman uyuyor.

0: Motoclass, klas işler, klas motorlar. Motoclass'a sevgili dostlarım, Motoclass'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. İkinci el, birinci el motosikletler harika fiyatlar Motoclass farkıyla sizlere sunuluyor. Stilbayi, her türlü alet ve edevat, kostu kepirde Motoclass. Ayşe abla, Dürdane abla, Şerif abla, Nursel abla, ha bak karılar marılar, çekin bak o karıları aradan da kızlar kocaya varabilsin. Bak koca karılı koymuşsunuz oraya, kızlar kocaya, koca karılar yüzünden kocaya varamıyor be. Kocaman kocaman karılar oturtmuşsunuz orayı be. Kocaman kocaman kocaman kocaman karılar. Ve Salih Mustafa bana fotoğraf yollamış, ne oluyor burada be? He? Boya işi mi yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Salih, İtalya'da mısın, neredesiniz?
1: Bakayım,
0: sen bana genelde hiç mesaj yazmazsın, şey yaparsın hep. Hep duvarıma yazarsın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ha bakalım karılar, marılar, adamlar, madamlar, herkese deciklere, deciklere kolay gelsin. Ay vallahi billahi yoruldum. Rosalina'ya çok teşekkür ediyorum.
1: Ha bakayım baba, yap göbeklerime bakayım.
0: Rosalina butik sevgili dostlarım, aynen, Gamze. Aynen. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler, günlük elbiseler, gerekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Tesettür giyimde de Rosalina. Rosalina.butik.com adresine, Demokritü 1'de Gümüşhane'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espres Sözü'nün yanında hizmetinizde. Rosalina. Rosalina. Günaydın Ahmet Osman, o akşam Giro House ailesi orada olacağız. Saymak için paraları seni çağırmalı. Ahmet paraları saymaya seni çağırmalı demiş. Beraber sayacağız paraları, tamam. Sen de gel, iyi mi? Önder Krom, siz de gelin, hepiniz grup olarak sayalım paraları. Yarısını sayalım, yarısını atarım ben cebe. Benim gibi hırsızdır, ben hırsızım ben. Hırkız. Evet, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Tüm güzel insanlar Ahmet'in düğününde olacak. Tüm güzel insanlar. Semih de gelecek değil mi Semih?
1: Oynayamaz onlar huzuruma. Yap şey baba, göbekleme. Aa, gel biraları da al ver onlara bakayım.

0: demekti, oradayız kısmetse demiş. VIP düğün olacak. VIP düğün, Ahmet'in düğünü. Allah razı olsun Gürkan'ım, süper profesyonel perfect programın demiş Şahin abi, çok teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun Şahin abi, sağ olasın. Allah hepimize sağlık sıhhat versin inşallah.
1: Davullama davullama.
0: Perfecto davullama, perfecto. Perfecto.

Ali Molla Molla Ali, Autokines nerede? Burada mı Ali Molla? Ali Molla Molla Ali Autokines'i. 8 ortak onlar. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla. Batı Trakya'daki ilk sürücü kursu hocası bizim azınlığımızdan sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz Ali'ye. Otomatik vitesli araba da ehliyet almasını öğrenin. Araba kullanmasını öğrenin, sonra ehliyet alın. Ali Molla Molla Ali. Tren ehliyeti, otobüs ehliyeti, her türlü ehliyet için Ali'yi seçin sevgili dostlar.

devam. Şamçı'da. Kuru kahve için. Nihat'ın olduğu yerde. Deva Danışmanlık Merkezi sevgili dostlarım. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devri işlemleri de yapıyorlar. Papatima 37, Şapçı'da Espresyonist'in yanında. Benzer bir iş yapan, daha fazlasını yapan bir büroda Gümüşlü'nde de var. Sinan ve Soft'a sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum Sinan'a da. Şimdi Neşet Baba Türklerinden oluşan bir potpourri Muazzez Ersoy seslendirsin 7 dakika 28 saniye boyunca. Ondan sonra da biraz son şarkı dinletelim sizlere. Saat 12'de de program sona erecek. Cumartesileri biraz erken bırakıyoruz biliyorsunuz. Sinan, SBS Consulting and Trend Tekar, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, operatör ruhsat yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme işleri, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, hem vergileri hem fiyatın sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu basımı ödemesi, araç kiralama, havalimanı teslimatı, SBS Consulting and Trend Tekar, takograf da çıkarıyor sevgili dostlarım, profesyonel şoförler için. Ayrıca Sinan Almanya'da çalışacak 3 kişi arıyor boya işinde. Gidip Sinan'a başvurabilirsiniz. Almanya'da boya işinde çalışmak isteyenler. SBS Consulting and Trend Tekrar. Nerede? Otonus 6 Gümüşlü'nde Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. Haydi Neşet Baba'dan bir türkü daha. Nurgül ne oldu? Bir şey yollamışım.

Ioana Cuciradze. Ne demiş biliyor musunuz? İki bakkal var. İkisi de doğru tartıyor. İlk bakkal insanları kandırmaması gerektiği için bunu yapıyor. Diğeri müşteri kaybetmemek için bunu yapıyor. Asıl olan, değerli olan ilktir. İkincisi ise sahtedir, göstermeliktir, müsameredir. İşte bu farkı herkese öğretmek gerekir demiş Ioana Cuciradze sevgili dostlar. Önemli olan ahlaki değerlerin yüksek olduğu için, insanları kandırmaman gerektiğini düşündüğün için doğru tartmaktır. Müşteri kaybetme kaygısıyla bunu yaparsan sahtekarsındır. Bu farkı herkese öğretmek gerekir. Kıssadan ise.

Semih'e de Garide Süle gidemedik oraya arkadaşımdan demiş. Ahmet. Semih'le sana garidesler benden. Tamam mı? Ne istersin? Sadece garides değil. Ne yersiniz yiyin? Oldu mu? Tamam Ahmet. Ne zaman isterseniz. Düğünden sonra ayarlayalım. Şimdi senin telaşın vardır. Düğün yapmak şaka bir yana katen kolay değil. Ha bakalım. Garidesler, garido makaronadalar. Balıklar gökmende. Ne isterseniz benden. Yalnız tok gelirseniz iyi olur. Aç gelmeyin. Doyuramam sizi sonra. Aç gelmeyin, tok gelin. Şoförüm de gelecek bugün, bana bir fish priz takacak. Polipriso. Ona da benden. Şoförümü de benden. Şoförüm zaten bugünlerde hiç yemiyor. Kuş kadar yiyor. Vallahi beni bilmiyorum neden. Hep geliyor, ben aç dedim tokum. Hep o yemeğe gidelim, ben tokum, ben yemek yemiyorum akşamdan. O göbek nasıl gitmiyor onu anlamıyorum. O göbek nasıl oluyor ama?

sanırım. Ben Almanya'da tuncele, Onur'a, Apo'ya, kuru kasaptan şaba. Ahmet Kaya istemişler. Almanya'da tuncel, Onur, Apo, şaba, şaba. Kolay gelsin kızanlar, kolay gelsin. Para gitmesin diye yemeyeyim ben. Sen ısmarlarsan yerim demiştim uçayım. Abi ben de ısmarladım da ben gene gibi yesin. Kuş kadar yesin. Sen bugünlerde nasıl kilo alıyorsun anlamıyorum. Sabri abi günaydın. Osman abiye günaydın dedi mi günaydın.

0: Bu kızdan büyük davulcu olacak Önder. Çok fena tokmaklı ya davulu. Önder. Kızdan büyük davulcu olacak. Vay vay vay vay vay vay. Vay. Gel şaban. Karaçanlar kızanlarına şaban.
1: Çok güzel.
0: Çok güzel. Önder'in çocuğuna şaban.

0: Sevenleri sevdiklerini versinler. Sevenleri ayırmayın, sevdiklerini sevenler de ayrılmasın. Just Green. Çamaşırlarınız tertemiz olsun. Kimyasal madde kullanmadan olsun. Yumuşasın. Bebeklere özel deterjanlar. Bebeklerin biberonunu temizlemek için özel deterjanlar. Biberon temizleyiciler. Just Green bulaşık deterjanları. EcoCert sertifikalı. Green Sanki güvencesiyle size sunuluyor. Hediye.
1: Her yeri. Mersi.

Yurt dışında olan dostlarım. Yurt dışında cumartesi olmasına rağmen çalışanlar. Sevdiceklerine hasret kalanlar. Sevdiklerinden uzak olanlar. Kızan Çiko'nun düğününde hazır Önder. Senin kızan Çiko'nun düğününde tokmaklayacak davulu.

Efendim, gurbet hasreti çeken tüm dostlara gelsin. Ahmet Kaya'da çalacağım. Yurt dışında beni dinleyen herkese gelsin. Bugün Almanya'da tatil. Tatildeyken evlerinde bizi dinleyenlere de gelsin. Hadi bakalım Ferdi Baba. Olsun masaydı derdimi söyler miydi Ferdi'miz?

Ahmet Kaya sevmeyen var mı? Yoktur değil mi? Ahmet Kaya. Almanya'da çalışan Tuncel, Onur, Apo. Onlar çalışıyorlar mı? Bugün tatil mi? Bugün Almanya'da her yer kapalı. Mustafa'cı Mehmet, Gürkan abi, Bülent Ersoy geceler demiş Cüneyt Hasan. Ayva topladım dün ama olmamış daha Gürkan abi diyor Cüneyt. Olmaz. Oho. Almanya'dan topladın ayvaları. Daha ayvalara çok var olmasına var yani. Güzel bir hafta dileğiyle yayınlar. Gürkan selam, güzel bir hafta sonu olsun Sevim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin.

Ümit Şaban. Abo. Bu Hyundai Tucson nasıl bir yeni model çıkarmış ben Ümit, gördün mü sen onu sosyal medyada? Şimdi 2027'de Nisan Mayıs gibi gelmesi bekleniyor Yunanistan'a. Çok acayip bir şey. Senin arabanın yeni modeli.

Yufka deyince, yufkacı deyince sevgili dostlar, aklınızda bulunsun, aklınıza gelsin. En güzel yufkalar, en harika yufkalar. Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde böreklik yufkalar.

Mustafa. Mustafa Hacı Mehmet. Mustafa'nın ailesine kolay gelsin. Yaşayın. Mona Lisa. Gelinlikler. Ama ne gelinliği? Abi elbiseler. Günlük kıyafetler. Takımlar. Pantolonlu cendiki ceketi takımlar. Tesettür giyim. Espresyonistin yanında gümüncü neden. Sevgili dostlar. Rosalin.butik.com'un Instagram adresi. Mona Lisa. Sabah 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe öğleden sonra da açık. 1500'den fazla 2000'e yakın gelinlik. Hatice abla ve ekibi. Kiralık satılı gelinlikler, harika fiyatlar Mona Lisa'da, Tuzcuköy girişinde. Ayrıca canlı çiçeklerle her türlü süsleme işini de yapıyor Mona Lisa sevgili dostlar. Gelin yolu süslüyor, araba süslüyor. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa.

0: yoldaş.
1: Hadi abim, sana da keyifli, huzurlu ve bol dinlenmeli bir hafta sonu olur inşallah demiş Cüneyt. Çok teşekkür ederim. Sokağın tavanı kadar belhudar olun. Sokağın tavanı kadar sağ olun, teşekkür ederim.

Kaptık Şifa, ya bir evdeyiz bugün demiş Ahmet. Çok geçmiş olsun herkes hasta. Ben ilk hastalananlardanım. O yüzden inşallah tekrar hastalanmam. Bir de bu virüs. Bakteri falan değil. Hiç antibiyotik falan almayın. Ateş yapmıyorsanız, ateşiniz yoksa kendi kendine geçecek. İstirahatte bol suyla, dinlenmeyle geçecek. Virüsün ilacı yoktur. Koronavirüste olduğu gibi. Antibiyotikler falan filan etki etmez. Tavanı kadar. Boş yere antibiyotik almayın. Ben sıramı geçirdim. Bazı ağrı ağrı programlar yaptım biliyorsunuz değil mi? Öksürük yakında geçti.

0: Ahmet sen geçsin, gençsin. 3 günde bir şeyin kalmaz. Satarsın o virüsün anasını satarsın sen.
1: Sokağın tavanı kadar. Desen ki beynine kadar. Sokağın tavanı kadar.
0: Ya bizim bir yaşlılar bile iyileşiyor bak. Ya. Kendinize bir iyilik, bir güzellik yapın. Hafta sonunda çevirme yemek isteyenler. Of çevirme, of çevirme, dört mevsime gidin. Yemek isteyenler öksürme. Öksürmüyorum dedim, Allah tarafından psikolojik olarak öksürmeye başladım. Dört mevsim aile lokantası. Etler metler, güftekler müftekler, ortam süper. Kozluköy'de ağaçların arasında şarıl şarıl şarıldayan suların yanında harika yemek için seçin sevgili dostlar. Uzun gitmez abi. İnşallah abi demiş Ahmet ya. Bak sen annen gidene kadar iyileşesin.

koşuna ne? Fadine Hanım, sevgiler. Ben kefir içiyorum. Size kefir için. Max'tan gitsin. Sağlık şifa kaynağı kefir.

Trendyol'dan pijama ısmarladım. Şimdi Justin'in Ahmet'in deterjanıyla yıkadım onları. Astım. Daha hiç giymedim. Baktım öteki tarafı görünüyor. Nurgül'ün bana yolladı eşofman gibi eşofman diye verdi onlar. Pijama eşofman giydirme. İnsan içi görünür onu giyince Nurgül. Nurgül bana vermişti eşofman bu diye diretiyordu. Öteki tarafı görünüyor. Pijamalar o kadar ince. Pamuklu. Pamuklu diye aldım pamuklu ama çok ince. Ne olacak, Trendyol'dan 12 euroya aldım. Pijamadan ne hayır gelecek? Ayıcı da var önünde. Ayıcıklı. Altında da ayıcıklar var. Baştan aşağı. Bacaklarında. Çok güzel ama çok ince. Ama ben kalın pijama giyemiyorum. Hayatta kalın pijama giyemem. Tam bana göre. Tam bana göre. Ya eskiden Temo'dan alışveriş yapardık. Temo'yu şimdi çok fena belgeler koydular. Temo'dan alışveriş yapamayız. Trendyol'da kaldık. Ama siz alışverişlerinizde benim gibi böyle Trendyol'dan değil, incecik pijamalar alın. Doğru düz bir şeyler almak istiyorsanız almayın. Efendim bizim esnafımızı destekleyelim. Kendi esnafımızı, bölgemizin mağazalarını destekleyelim. İnternetten alışveriş yapmayalım. Gidin elleyerek, görerek, bilerek alın. Ben şimdi Timuçin'den teniye istedim. Gelirken getirecek. Scrooge'dan alışveriş yaptım. 15 metre Ethernet kablosu ısmarladım. 15 metre Ethernet kablosu yerine gele. Dün gittim Scrooge'dan kutuyu alma. Kutu çok hafif. Allah'ım ya Rabbim diyorum. Bu nasıl kutu diyorum, bu kadar hafif. Tüy gibi. Diyorum 15 metre kablonun birazcık ağırlığı olur. Nasıl kabloymuş bu, ince kablo ama. Bir açtım kutuyu. 1,5 metre kablo çıktı içinden. Öldüm sinirimden, gene öldüm sinirimden. Hemen arabada fotoğrafını çektim. Bu dedim 1,5 metre 15 metre diye aldım. 1,5 metre çıktı, hemen fotoğrafını gönderdim. Hemen Scrooge'dan cevap geldi, geri gönderin dedi. İşte bunu koyacağım kutuya, yolcu göndereceğim geri. Hatta hangi kutuya bırakacağımı bile yazmışlar bana. Kutunun numarasını bile yazmışlar. 48 saat yarın akşam 8'e kadar benim için tutacaklar kutuyu. Ya böyle internetten görmeden alırsanız öyle olur. Su υπενθυμίζουμε ότι η σειρίδα για την επιστροφή του δέματος σου προς T-Sport θα είναι διαθέσιμη στο Scrooge Point, Black Mamba Xanthi, Ανδρέα Παπανδρέου 10, μέχρι την Κυριακή 8 η ώρα, demişler. Αριθμός σειρίδας 70. Ben sizlere bunları şimdi niye anlatıyorum, ne yapayım? Ne anlatacağım ben size her gün? Hadi ben kaçıyorum. Haydi yolcudur Gürkan. Durmaz Abbas. Bağlasan durmaz. Ben kaçar. Şimdi Timo gelecek. Polipruzo takacağız biz. Daha doğrusu Timo takacak. Ben onu öyle yapma böyle yap. Oradan onu koy. Böyle yapma böyle yap diyeceğim. İşimi yaptırma insan da buluyor. Oh ne güzel.

gitsin ömür boyunca. Hepinize sağlık sağlık diliyorum. Çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı. Harika bir pazar günü diliyorum. Rüzgarsız bir pazar günü olur inşallah yarın. Efendim hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Talimeti deftere. Bay bay.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

İşte efendim Matrika'nın ilk özel radyosu. Radyosu'dan %6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1-5 dakika geçiyor. Cumartesi gününde de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi.

Sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Meteoya baktık da Poyraz ne zamana kadar sürecek diye. Pazar gününden sonra Poyraz şiddetine hafifletiyor. Yani sert esmeyecek. Hava sıcaklarında deniz kıtık olmayacak. Gece gündüz aynen. Gündüzleri 25, gece de 13-15 civarında sıcaklık. Sadece rüzgar şiddetini azaltmış olacak. Pazardan sonra yağmur göstermiyor. Alüminyum ustasım Serkan, yılların tecrübesiyle sizlere Kozgöl Mahallesi'nde hizmet veriyorum. Alüminyum ustası Serkan, evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize siliklik pancur, alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Araba aksesuarcısım Kalfalı Metin Grand Tunic çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Bizler sadece birkaç tanesini sayıyoruz. Arabanızın eski koltuk kılıfları değiştirilir. İster deri ister bez, o sizin tercihinize kalmış. Arabanızın düşmüş taban bezlerini değiştirme. Arabanızın farlarını temizleme. LED lambalar takımı. Uzaktan aç kapama, alarm sistemleri. Arabanız için bataryaları. Multimedya ses sistemi takımı değişimi yapılır. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu 697-77-40-096. Eftes saçısım Alaytin, yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan bir tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik. Eftes saçısım Alaytin, yıllardır su ve çeşme tesisat işleri yapar. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme işleri, doğalgaz bağlantısı, güneş enerjisi, yeraltı kanaliferleri. A'dan Z'ye ev tesisatçısı Alaytin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697 724 14 79. Çağla'dan başlıyoruz. Şirana isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere yolculuklar.

0: şine şine lay, şine şine lay.
1: Kimse sana canım cicim balım demesin.
2: Çağla'dan dinledik. İlk şarkımızın Şirenay isimli şarkısı seslendirdim. Serdar Ortaç Balım isimli şarkıyla devam ediyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Robert Hatemo'dan dinledik. Esmer isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Ebru Gündeş. Yanına gelince mi unutuverdim mi dinliyoruz.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί ένταμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 02
7: Kısacık reklam aramız oldu. Yarım saatimizi geride bıraktık. Zinet Salih'i dinliyoruz. Daha nasıl sevebilirim mi dinliyoruz.

Cem'den dinledik. Seviyorum. Şimdi de Hilal'le Altın Sağır Sultan'ı dinliyoruz.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.

Bugün Neşe'yi dinledik. Fırtınaları dinledik. Şimdi de Alenia Dalveren. Yürü anca giderseni dinliyoruz.

0: Kılıçoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2-5 dakika geçiyor. Sponsorlarımızı aktaralım. Devam edelim Harun Kolçak'la. Grand Tonic, araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli olan aksesuarları bulabilirsiniz. Multimedya ve ses sistemi. Takımı yapılır, denişimi yapılır. Arabanızın farları temizlenir. Arabanızın düşmüş tavan bezleri deniştirilir. Arabanızın eski koltuk kılıfları deniştirilir. LED lambalar takılır. Arabanız için gerekli olan bataryaları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor her gün. Telefonu da 697-77-40-096. Neftes saçısı Alayt'ın. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı. İşleri uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisatçısı Alayt'ın. Her saat ulaşabileceğiniz telefon numarası 697-724-1479 nolu telefondan ev tesisatçısı Alayt'ın'a ulaşabilirsiniz. Yaşıyorum. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoyol Mahallesi'nde alüminyum ustasım Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize sineklik, pancur, alüminyum üzerine, evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fiyat fikir sormak için çekilmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Dinliyoruz. Harun Kolçak, izliyorum.

Devam ediyoruz. Ayva Çiçek Açmış'ı dinledik. Devamı geldi. Şimdi de Allah Allah isimli şarkıyı dinliyoruz. Yapay zekaya geçtik.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Devam edeceğiz. Muazzez Ersoy. Anlaştık mı? İyi dinliyoruz.

Muazzez'e Ersoy'dan dedi ki anlaştık mı? Şimdi de Belkıs'ı Özeren. Dert bende. Dermanı sende dinliyoruz.

Ersoy'dan dinledik ki biz ayrılamayız. Şimdi de Hüner, Coşkun Er. Alışırımı dinliyoruz.

0: Muazzez Ersoy'dan dinledik. Unutursun diye'yi dinledik. Şimdi de son şarkımız. Şimdi Yılmaz Morgül aldık ama hareketli oldu şarkım. Dinleyeceğiz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Ev tesisi açısım Alayten. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme işleri, ev tesisat işleri. Uzun yıllara dayanan tecrübeyle yapılır. Yeraltı kalorifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işlik. Ev tesisatçısı Alayten. Ersat ulaşabileceğiniz telefon 697-724-14-79. Nol telefondan ev tesisatçısı Alayten'e ulaşabilirsiniz. Doğalgaz bağlantısı, güneş enerjisi takılır. Yeraltı kalorifer sistemi monte edilir. Eski ya da yeni evlerinize su ve çeşme tesisat işleri yapılır.
1: Sonları kapan.
0: Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanından sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş taban bezlerini değiştirmem, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirmem, arabanızın farlarını temizlemem, LED lambalar takılır, multimedya ses sistemi takımı yapılır, değişimi yapılır. Arabanızın camlarına füme takılır. Uzaktan aç kapama sistemi monte edilir. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde manavkulu yanında Grand Tunic. Telefonu 697-77-40-096. Diğer sponsorumuzdan alüminyum ustası Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozkol Mahallesi'nde hizmet veriyorum. Alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri.
1: Gelmez.
0: Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.
1: İyide sana geçer.
0: Cumartesi gününde 2 saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere değilim. Şimdilik esen, mutlu kalın, dostça kalın. Tüm herkeslere iyi öğleden sonralar, iyi hafta sonları.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί ένταμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί ένταμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City, hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı arttırır.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
3: Sallana sallana yürü, endamın kapatıyor gözüm, inan körüm, sen ateş ol.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz. Haberiz Productions.
2: Haberi. Etimos.
3: Prosto.

0: I'm sorry, that is a no.
1: Bye, sir.